0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine, şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Mekke'ye yöneliyordu. Hudeybiye anlaşmasını Mekke müşrikleri ihlal etmişlerdi. Anlaşmayı bozmuşlardı ve 20 insanın canına kıymışlardı. Huzalılardan 20 insan öldürülmüştü. Bunun bedelsiz kalması düşünülemezdi. Bu alayın arkasında da Mekke müşrikleri vardı. Artık anlaşma bitmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemize yola çıkacağını, yol hazırlıkların yapılmasını beyan buyurdular. Hazreti Ayşe annemiz nereye gideceğini sordu. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam sükutu tercih ettiler. Cevapsız bıraktılar. Ayşe annemiz biraz hayret etmişti ama ısrar etmedi. Az sonra hane-i saadete Hazreti Ebubekir Efendimiz geldiler. Kızından Peygamber Efendimizin bir sefere çıkacağını öğrendi. Kızına Resul-i Ekrem Efendimizin nereye gitmek istediğini sorduğunda Hazreti Ayşe annemiz bilmediğini söyledi. Ebubekir Efendimizin garibine gitmişti. Bunda ileri boyutta bir anlam vardı, bir önem vardı. Ebubekir Efendimiz Resul-i Ekrem Efendimize geldi ve nereye sefere çıkılacağını sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sükut ediyordu. Ebubekir Efendimiz birçok bölgenin ismini sayıyordu. Özellikle Suriye bölgesinden isimler sayıyordu. Zira o tarafa gitme ihtimali daha kuvvetli gözüküyordu. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam sayılan yerlerle ilgili olarak daima hayır diyordu. Ebubekir Efendimiz Mekke'ye hiç ihtimal vermediği için orayı dillendirmiyordu. Bir hayli isim telaffuz ettikten sonra Kureyş'in üzerine mi diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet buyurdular. Ve Kureyş'in üzerine gideceğim. Fakat onu gizli tut, kimseye söyleme. Ebubekir Efendimiz şaşırıyor ve ey Allah'ın peygamberi, Kureyş'le bir anlaşmamız var. Peygamber Efendimiz, sen herhalde onların Huzalılara yaptıklarını duymamışsın. Onlar anlaşmayı bozdular. Anlaşmaya ihanet ettiler. Ben onlarla savaşacağım. Fakat bu söylediklerimi gizli tut. Kimseye bir şey söyleme buyurdu. Peygamber Efendimiz Müslümanların harekat için hazırlanmalarını beyan etti. Medine çevresindeki bütün Müslüman kabilelere haber gönderildi. Onların da hazırlanmaları bildirildi. Civar kabilelerden Mekke'ye akın akın gelmeye başladılar. Diğer kabileler de İslam ordusuna yolda yetişeceklerini bildirdiler. Medine'ye gelen kabile birlikleri seferin nereye olduğunu soruyorlardı. Ama bunun cevabını kimse bilmiyordu. Bilen bir iki kişiydi. Ama onların söylemesi de mümkün değildi. Ki kimlerin bildiği de bilinmiyordu. Bilenler arasında muhtemelen Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Zira Ömer Efendimiz küçük bir birliğin komutanıydı. Vazifesi Medine'den hiç kimsenin ayrılmasına izin vermemekti, yol vermemekti. Bütün mesele Mekkelilerin asla haberdar olmamasıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'nin kan dökülmeden fethedilmesini murad ediyordu. Bu nedenle Mekke müşriklerinin İslam ordusunun harekatından haberi olmamalıydı. Resul-i Ekrem bu konuda yüksek bir duyarlılık gösteriyordu.

0: Harekat büyük bir gizlilikle yürütülüyordu. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Katade bin Rabi komutasında 8 kişilik bir birliği keşif kolu görünümünde kuzeye gönderiyordu. Suriye tarafına gönderiyordu. Mekke'nin aksi istikametine. Böylece Mekke akıllara bile gelmeyecekti. Hazırlıklarını yapan İslam ordusu büyük bir ihtimalle Suriye tarafına gidileceğini sanıyordu. Mekke fethine bu denli gizlilik içinde hareket edilirken Hazreti Hatip bin Ebi Belda vahim bir yanlış yapıyordu. Kalbindeki aile sevgisi onu alabora ediyor ve unutulmayacak bir yanlışa giriyordu. Medine'den Mekke'ye giden bir kadına gizlice mektup veriyor ve kadından bu mektubu Mekke'nin liderlerinden birine vermesini istiyordu. Kadın mektubu alıyor, saçları arasına yerleştiriyordu ve Mekke'ye yolculuyordu. Rahman-ı Rahim vahiy meleğiyle bu gizli cereyan eden hali Resul-i Ekrem Efendimiz'e bildirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Miktat Efendilerimizi hemen yanına çağırtıyor, derhal yola çıkmalarını, Zulhuleyfe yakınlarında bir kadının Mekke'ye gittiğini, üzerinde mektubun bulunduğunu, mektubu alıp getirmelerini istiyordu. 3 sahabi Mekke'ye doğru süratle hareket ettiler. Zulhuleyfe'ye vardıklarında bir kadının Mekke'ye doğru yolculuk ettiğini gördüler ve kadına yetiştiler. "Dur bakalım ey yolcu," dediler. "Tek başına giden bir kadından ne istersiniz?" "Taşıdığın mektubu almaya geldik," dediler. "Yanılıyorsunuz. Ben mektup taşımıyorum." "Hayır, yanılma yok. Mektubu bize vereceksin ve sen yoluna devam edeceksin." Kadın kendisine mektubun bulunmadığını ısrarla dile getirdi. "Hele şu hayvandan in bakalım," dediler. Kadın indi, eşyaları arandı ama mektup yoktu. "Kadın, görüyorsunuz mektup yok. Şimdi bırakın da yoluma devam edeyim," dedi. Hazreti Efendimiz, "Resulullah Efendimiz yanlış haber vermedi. Sen o mektubu çıkarmazsan bu defa elbiselerini arayacağım. Mektubu bulunca da kılıcı tepene indireceğim." Hazreti Ali Efendimiz kadına doğru bir iki adım attı. Bir eli de kılıcındaydı. Kadın işin ciddi olduğunu anlayınca "Siz arkanızı dönün," dedi. Ve saçları örgüsünün içinde sakladığı mektubu çıkardı verdi. "Haydi bakalım, canını kurtardın. Bin hayvanına yoluna git," dediler. Mektubu Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Mektup açıldı ve okundu. Mektupta Hatip bin Ebu Belta'dan Kureyş büyüklerine: "Haberiniz olsun ki Allah'ın Resulü karşı koyamayacağınız orduları sizin için hazırlamaktadır. Tedbirli olunuz," diyordu mektupta. Hemen Hatip bin Ebu Belta'ya çağrıldı. Hazreti Hatip mektubu yazdığını itiraf ediyordu. Peygamber Efendimiz "Niçin böyle bir şey yaptın ey Hatip?" diye sordu. Hatip radıyallahu anh "Ey Allah'ın peygamberi, hakkımda hüküm verirken acele etme. Ben aslında Kureyşli değilim. Sonradan gelip Kureyş'e yamanmış bir kişiyim. Muhacirlerden her birinin Mekke'de akrabası var. Orada bulunan aile efradını ve mallarını koruyabilirler. Halbuki benim böyle bir imkanım yok. İstedim ki bu mektup ile durumu bildirip onlara bir iyilik yapmış olayım. Bunun karşılığında onlar benim ailem ve malımı korusunlar. Fakat ben bu hareketimi dinimden döndüğüm için yapmadım. İslam'ı bırakıp küfrü tercih ettiğimden dolayı yapmış da değilim. Maksadım Allah'a ve Resulüne ihanet etmek değildir," dedi. Peygamber Efendimiz "Arkadaşınız doğru olanı söyledi," buyurdu. Öbür tarafta kurulmuş bir zemberek gibi duran Hazreti Ömer Efendimiz vardı. "Ya Resulallah," dedi, "bana izin ver de şu münafığın boynunu vuruvereyim." Hazreti Ömer Efendimiz bu sözleri söylerken Gözlerinden öfkenin kıvılcımları saçılıyordu. Peygamber Efendimiz ise o Bedir harbinde bulunmuş bir kişidir. Allahu Teala onlara bakıp canınızın istediğini yapın, sizi bağışladım dediğini bilmiyor musun buyurdu. Bu sözler Hazreti Hatip bin Ebi Belta'nın kalbindeki ağırlığı alıverdi. Sanki bütün dünya üzerine çöküyordu. Bu ağırlığın altında ezilecekti. İki dünyası da bitiyor gibiydi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri tam bir can simidi oluverdi. Onu sahili selamete çıkartıyordu. Sanki yeniden doğuyordu. Az sonra Peygamber Efendimizin halinde vahyin geliş halleri belirmeye başladı. Sesler kesildi, dikkatler bütünüyle gelen ayetlere çevrildi. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Sizler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden onlara sevgi gösteren kimse şüphesiz doğru yoldan sapmıştır. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse sizin düşmanınız olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülük yapmak için uzatırlar. İnkar ederek kafir olsaydınız diye arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size kıyamet gününde bir fayda vermezler. Allah onlarla sizin aranızı ayırır. Allah sizin yaptıklarınızı görendir buyuruluyor. Yine Mümtahane suresinin 8. ve 9. ayetlerinde müşriklerin durumlarına ilişkin, din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı Allah yasak etmez. Allah adalet üzere hareket edenleri sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir buyuruluyor. Yürüyen hayatta net ve berrak olarak gördüğümüz bir husus vardı. Derin küfrün içinde olanlar Allah'a ilişkin derin bir düşmanlık içinde oluyorlardı. Varlıklar alemi kendi kendine işleyen bir alemdi. Varlıklar aleminde Allah görünmüyordu. İnançlı insanlar varlıklar aleminde olmayan bir şeyi varsayıyorlardı. Bir de onun hükümlerinden bahsediyorlardı. İşte bu küfrün zifiri karanlığında olanların asla kabullenmedikleri bir şeydi. Allah'a ve Allah'a inananlara ileri boyutta nefretleri, kinleri vardı. Asıl mücadele bunlarla oluyordu. Küfrün yolunda olanlarla imanın yolunda olanlar arasında daima soğuk savaş vardı. Yer yerde şiddetli sıcak savaşlar oluyordu. Müminlerin bunlara meyletmeleri, sevgi sunmaları tam bir aldanıştı. Kendi kendilerini kandırmaktı. Onlar müminleri ablukaya alırlarsa acımasız zulümler, işkenceler yaparlardı. Toplu katliamlara mahkum ederlerdi. Ellerinden geleni arkalarına bırakmazlardı. Ama bir de kendi halinde olan küfür yolunun yolcuları vardı. Kimseye kötülük yapmıyorlardı. Müminlerle savaşmıyorlardı. Aynı coğrafyada, aynı vatanda yaşamaktan rahatsız değillerdi. Müminlerin aleyhine kumpaslara girmiyorlardı. Müminler böyle insanlara daha bir âli cenap davranırlardı. Onlara faydalı olmaya çalışırlardı. Onlara en ufak bir kötülük gelsin istemezlerdi. Onlar için kalplerindeki en belirgin düşünce hidayete ulaşabilmelerini niyaz etmek olurdu. onlar hakkında hayır düşünürler, hayır dilerlerdi. Fıtratlarını bataklara düşürmeyenlerle belli bir uyum sağlamak mümkün olabilirdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım. Rahmetinin denizine al beni.
1: Ya Erhamur Rahimin.
0: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim. Ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
1: Ya Fatır, ya Fatır,
0: ya Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
1: Ya Fadil,
0: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. iyiliklerim zaten senin eserindir.

umutsuzca ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşlar kalbindeki yangını söndürmeye yetmiyordu. Alemlerin efendisi Rabbine yürürken o çaresizce başında bekleyip iki cihan serverinin alnında öbeklenen boncuk boncuk terleri silmeye çabalıyordu. O babasının biricik evladı, incisi, latif ve nazik Fatıma'sıydı. Hazreti Ali'nin pâk zevçeleri, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin mutahhar valideleri Fatıma. Kalbi sıkışıyordu Fatıma'nın, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce nebinin ızdırabını görünce. Vay babamın ızdırabına, vay babamın ızdırabına, nidaları karışıyordu hıçkırıklarına. İki cihan güneşi, üzülme, bugünden sonra babanın üzerinde bir ızdırap olmayacak diye teselli ediyordu Fatıma'sını. O Fatıma'sını çok seviyordu, Fatıma'sı da onu. Hatice'sinden doyamadığı, ellerinden kayıp giden, cennet hatunlarının zirvesi olan o pâk ve müşfik eşinden emanetti ona. Hem analık hem de babalık etmişti. Çeyizini annen hazırlayamadı diyordu Efendimiz, gözlerinden iki damla yaş süzülürken. Öksüzdü Fatıma. Ama babasının sevgisi o kadar büyüktü ki bu fazlasıyla teselli ediyordu onu. Aralarındaki bu muhabbet herkesçe seziliyordu. Bir gün bir grup sahabi iki cihan serverinin huzuruna gelerek en sevdiği insanların isimlerini sordular ona. Bu sorunun ilk cevabı yine Fatıma-tü Zehra'ydı. Hazreti Ömer dahi, Resulullah'ın senden daha çok sevdiği birini görmedim. Bu yüzden benim de babandan sonra en sevdiğim insan sensin diyecekti ona. Tesellisi bu değildi Fatıma'nın. Alemlerin efendisi onu çok güzel bir haberle müjdelemişti ahirete irtihal etmeden. Yakınları arasında kendisine kavuşacak ilk kişi oydu. Hüzün ve ayrılık gözyaşları bu muştunun ardından mutluluk ve tebessüme bırakmıştı yerini. Fatıma'nın müjdesi en mesut günü, iki cihan serverinin Rabbine yürümesinden tam 5,5 ay sonra tecelli etti. Alemlerin Rabbi olan Allah, birbirine sımsıkı bir sevgiyle bağlı olan bu iki insanı daha fazla ayrı bırakmadı. Nihayetinde o da Rabbine ve her şeyden çok sevdiği babasına kavuştu. Hazreti Meryem'den sonra cennetteki kadınların efendisidir o. Hatice'nin yadigarı, müminlerin annesi, dünyanın en şanslı evladı.

Habib yolunda yüreği sürçenlere, evvel göğe bakardık, güneş çalkalanırdı içimizde bin debdebeyle. Mührü Nebi müjdesi taşıyan kervanlar ipil ipil geçerdi alnımızdan, çoktan unutulmuş bir yeminin nefti kelimeleriyle. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda, ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Çünkü bizi menekşelerin ahı tuttu. Ten hummasıyla yoğrulan bir leke sağ yanımızda, güya aşk suretinde tebdili kıyafet. Çünkü isyan muzdarip bir kavistir ruhun selamlığında. Yalnız ölüm uzatır defne dalı ve ne çare biliyorum artık. Bozarsa kan bozar ancak kan bu simsiyah rüyayı. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda, ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne.

Sen ki cümle yetimliklerin elinden tuttun ey sevgilin her sevgilisi. Sensin canımızın billur kasesi. Ölüm ki vaktin göğsünde paslı bıçak yarası. Sensin sonumuza sonsuzluk müjdesi. Sen alemlere rahmet iken merhametini, tebessümünü, tesellini başkalarından sakındık. Sandık ki sadece bize rahmetsin. Güneşi cebimize sığdırmaya kalktık.

Yağmuru pencere önümüze hapsedebileceğimizi sandık. Ey göğsünde yağmurları ağırlayan, ey yağmurların annesi!

Sen kimseyi kimseden ayırmadan yağarken merhametini daralttık. Şefkat denizini kıyılarımızda oyaladık. Unuttuk ki sen dağlara da veriyorsun. Çölün kumlarının seninle sevindiğini hatırlayamadık. Taşların dile geldiğini avuçlarında, taşlaşmış dilleri hece hece yumuşattığını

seni sevinçlerle taşımak varken çocuklarımıza, kendi yerimize koyduk seni. Çatık kaşlı, anlayışsız, hoşgörüsüz portrelere mahkum ettik hatıra. Önce çocukları sevdiğini, önce minik yüreklere eğildiğini anlayamadık. Senin hatırına kurtuldu küçük kızların masum gülüşleri acımasızlığın kuyularına düşmekten. Senin sözlerine tutunarak tattık anne baba olmanın lezzetini. Sen olmasaydın sonsuzluktan habersizdik. Çocuklarımızı hiçliğin kuyusuna atmak üzere doğuracaktık. Tebessümleri acılanacaktı bebelerin. Kucaklamamız sahteleşecekti sevdiklerimizi. Tesellinin değmediği yüzlerde gizli bir sancı kesecekti. Ayrılıkların ardında kavuşma ümidi hiç yüzünü göstermeyecekti. Yokluk şüphesinin gölgesinde eriyecekti sevinçlerimiz. Avuçlarımıza dua dua dökülmeyecekti sonsuzluk ümidi. Başımızı koyacağımız o sonsuz yakınlığı bulamayacaktık. Bulamayacaktık nefesimizi sonsuza uzatan iksiri. Açılmayacaktı göklerin ötesi. Bir gün bir çocuğun oyuna gelmediğini fark ettin. Ki çocukların sokakta oyuna gelmediğini yoklamak gündemin değildi. Bize göre güya zannımız da öyle. Büyük işlerimiz yüzünden hayatın ince detaylarını unutan biziz. Sen değil. Öğrendin ki küçük kuşu ölmüş çocuğun. Kalktın, üzüntüsünden odasına kapanan çocuğun kapısını araladın. Kuşu ölen çocuğa teselli et. Gül sözlerinle ötelerden çareler getirdin küçük kalbin büyük hüzünlerine. Küçümsemedin küçük diye, önemsiz görmedin ince hüzünleri. Biz büyük işlerin sarhoşu iken nasıl anlarız seni? Nasıl yürürüz izinden? Ah ki çocukların hasretlerini yok sayıyoruz. Küçük sevinçlere köreliyoruz gittikçe. İçimizdeki çocuk gülüşlerini dünya telaşlarında söndürdük. Yüreklerimizde saklambaç oynayan çocukluklarımızı bulmayı unuttuk. Ölen kuşları da, kuşları ölen çocukları da dert edinmedik. Senin derdince dertlenmedik. Özür dileriz ey sevgili. Özür dileriz ey inceliklerin elçisi. Ey güzelliklerin bekçisi. Ey unutulmuşların sözcüsü. Şimdi sen kalplerimize eşsiz şefkatinin kanatlarını dokundurur musun? Hayallerimizi sürgün ettik. Ey çaresizlere çare sevgili. Tutamadık yetimliklerin elinden. Benliğimizin karanlığında kaybolduk bin kere. Saçlarını okşayamadık çocuksu hüzünlerin. Ayaklarımız dolandı, ellerimiz boşta kaldı. Seni bulamadık. Ve hatta aramadık ki.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 27. Cüz.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
0: derler. Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Ey şu mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ım! Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama vesileyi ve fazileti ihsan et ve onu kendisine vaat buyurduğun makamı mahmuda eriştir. Şüphe yok ki sen vaadinden dönmezsin.
1: Kan çölünün ıssız vahalarından sen bir yaralı aslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde sinüzer, kaktüs ve kum.

Kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.

Alırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle, kanımı arıtan dağlara çıkıp, hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleğim sağma, yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, hıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme. Kalırsam surları yıkmak isterim.

ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan. Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan. Masiva denizinde kalanların feneri. Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı. Üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları sararak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin. Ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin. Bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin. Ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve la akıbeti lil muttakin, ve la udvane illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 14. Lema'nın 2. makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşşar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle 14. Lema'nın 2. makamı olarak müdakki kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Qalet ya eyyuhel melâ'u inni ulgiye ileyhe kitabun kerim. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dakaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
6: Estağfurullah. Buyurun hocam.
5: Buyurun.
6: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
5: Amin.
6: okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
5: Amin.
6: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
5: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
6: hayırlısıyla
5: dilemek lazım.
6: Evet, hayırlısıyla ıslah etsin diye dua etmek lazım.
5: Amin. Abi, çünkü öncelikle ıslahın, özür diliyorum, şeyi de olabilir, ağır evet, şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzvumuzu alarak da ıslah edebilir.
6: Allah
5: muhafaza. Belki nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla, suhuletle yapsın inşallah.
6: Tabii. İstiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin. Amin, diye dua inşallah etmek lazım. Amin. Abi, bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah, yani başladığımız zaman bizlere neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manaları inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı, bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında, işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah, hem dünyaya hem ahirete hem arza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
5: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü, onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kart vizitine Bismillahirrahmanirrahim yazmış.
6: Bu
5: nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
6: Evet, değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
5: Ona başlarız.
6: Yani biz dahi başta ona başlarız.
5: Evet.
6: İnşallah Rabbim istifade etmeyi, istifademizi Amin. Ziyadeleştirsin.
5: Amin.
6: Abi, benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba, insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde altıncı nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi.
5: Buyurun abi.
6: Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı, daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de insanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar, neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini, bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun, diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan, herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsine ayrı ayrı ilaçları
5: bildiğimiz
6: da var.

0: Bunları demek ki aslında şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Levh-i Mahfuz.
1: Levh-i Mahfuz.
0: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
1: Ve temsil insandan. Şöyle de abi, özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük insandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz, işte sahip. Demek ki Levh-i Mahfuz'da da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı, bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor.
0: Tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda, işte diyor kemikler var. Kemikler neden bahsediyor? Bak kainattaki bütün taşlar, akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı suyu ayrı, tuzlu suyu ayrı. İnsanın
1: gözünden
0: gelenler ayrı, burnundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
1: Amin. Olsun.
0: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
1: toprağın,
0: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah. Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
1: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
0: Buyurun hanım.
1: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
0: O şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim, rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin, böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar artık.
1: Evet.
0: İstenen kıvama, terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir şey bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz. Bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur. Diyor, eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil. İstenen kıvama getirdin
1: ama
0: mi?
1: Ama şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
0: Evet, tabii bir anda oluyor.
1: Bir anda.
0: İşte bunların hepsi bak, rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak, o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabirinde birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin, rububiyet, sikkeyi rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
1: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
0: Burada uluhiyet kelimesini kullandı abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyet-i mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen, yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
1: Evet.
0: Bütün yaratılanlar, böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
1: Bu insan idrakinin dışında.
0: Dışına çıkıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin, biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma.

0: bunlar arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinize? Müthiş şekilde var. Yani
1: şöyle bir örnek olabilir. Buyurun, fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor gibi diyebilir miyiz?
0: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak dönüyor, birbirimize yardımcı oluyor.
1: Evet.
0: Bir dönüyor, bir teanüt, bir senüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse... Ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı. İneklerin karnı doyuyor. Bak rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen güneşi hem kendi etrafında hem yıldızlar etrafında hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçiriyorken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. Öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesinin...
1: O daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, yaşamları, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ya. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım.
0: Ha. İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi, kübra-yı uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
1: Bismillah.
0: Allah'ın adıyla. Amin. Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor. Kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birinin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçı kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
1: Nasıl taşı gibi çatlatır yani?
0: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, incecik kök taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yollar açıyor, gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi o işte ne bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgıyor, o salgı diyor onu.
1: Parçalıyor.
0: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der.
1: İşte.
0: Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Hah, o
1: lisanı mahsusuyla.
0: Onun lisanı da o, Bismillah da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgı?
1: Onu yaratan, heh, değil mi?
0: O oraya şekilde gidiyoruz. Evet. Bak herkes, işte bak diyor ya, sikkeyi kübra-yı uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek. O anahtarı oradan çek.
1: Olur.
0: Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
1: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
0: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durum biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götür işte para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
1: Merhametten.
0: Bak rahmet, evet. Rahmetten dolayı adam, rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun, Rezzak isminin tecelli, Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle işte bütün isimlere hemen hemen havi. açları doyurması, acı yaralılara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
1: Merhametten tezahür eden.
0: Da simaz nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için, idaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek,
1: yemesini,
0: ona
1: içmesini sağlamak.
0: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer.
1: Evet.
0: Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki, bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azami derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azami derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunmasın. Bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in, Bismillahirrahmanirrahim'in Sikke-i Kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
1: Sonra insanın mahiyet-i camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulya-i Rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden üstüke-i ahadiyetin kutsu ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
0: Evet. Burada da insan simasına gittim, ona rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahime. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örneği, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak bir vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
1: Allah Allah.
0: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
1: Camda siyah farklı tezahür farklı, ediyor.
0: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
1: Yüceler yücesi.
0: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Neye dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuant-ı merhamiyet ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet rahmet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er-Rahim ona bakıyor.
1: Er-Rahim
0: insandaki bu şeye bakıyor.
1: Daha öze indik.
0: Daha özeneyerek geldik. Evet abi.
1: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
0: Bu kadar.
1: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
0: İnsani, insanı demiyor bak.
1: İnsani.
0: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini, o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip etsek, o bağlantıyı takip edecek kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsani, insaniyet tabiri hani mertebesinin
1: mertebesine
0: çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman demek ki bizim hani birinci sözü Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıp beşerden, beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman işte bir kez daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişgahımızda da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğim zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim wa akhiru da'wahum wa da'wana enel hamdulillahi rabbil alamin lillahi ta'ala al-fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

26 Ağustos 1922. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

0: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

Geç kaldım, bölüşüldü gökler, talan edildi güneş, el konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına, yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden, ıslanamadım parmaklarında, göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de, kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alnıma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında. Ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum. Tatsız, tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz, kanatsız bir yalnızlığım. Bu şehrin gül yakılan bulvarlarında ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerin, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili, canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere, gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak. Adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem, söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben. Günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi. Tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin. Yakmalıydım yüreklerini bebeklerin. Ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda. Ah efendim, bir damla. Süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.

0: Alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yollara aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil,

40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر

0: يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
1: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhireh. Ya ilahe kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râzika kulli şeyin ve hâlikah. Ya fâtira kulli şeyin ve melîkeh. Ya kâbida kulli şeyin ve bâsitah. Ya mubdi'a kulli şeyin ve mu'ideh. Ya musabbib kulli şeyin ve muqaddireh. Ya murabbiye kulli şeyin ve mudabbireh. Ya mukavvira kulli şeyin ve muhavvileh. Ya muhyiye kulli şeyin ve mumiteh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Hallisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yuşgiluhu sem'un an sem'in, ya men la yemne'uhu fi'lun an fi'lin. يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

0: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Bir zamanlar Belh şehrinin hükümdarıyken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kâbe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kâbe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kâbe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta, en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem:
2: Hecertul halka turran fi hevâke وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاء راجيا يرجو نداك وإن يك يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود سواك إلهي عبدك العاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك.

sevgin uğruna bütün insanları terk edip sana yöneldim. Seni görmek ümidiyle ehl-i iyali kimsesiz bırakıp sana geldim. Sevginle gönlümü parça parça kessen de senden gayrısını asla istemem.

Af nidanı duymak ümidiyle gelen şu biçare kulun günahını bağışla. Her ne kadar sana karşı isyan ettiyse de, ey her şeyi görüp gözeten Rabbim, senden başkasına asla secde etmediğini sen de bilirsin.

İlahi, günahkar kulum sana geldi. Suçunu itiraf edip sana yalvarıyor. Eğer affedersen bu zaten şanındandır. Eğer reddedersen senden başka kim merhamet eder?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0551 011 9899 0551 011 9899.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuzu anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri salih kullarından eylesin. Bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, hayatın her alanında o sünneti yaşayan kullarından eylesin. Ve Peygamberimizin şefaatine da bizleri nail eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmus sufufe, safları tamamlayın. Fe inni araküm halfe zahri, muhakkak ki ben arkamı da görüyorum. Tabi daha önceki sohbetlerimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi Allah-u Teala peygamberimize özel mucizeler vermiş. Zaten mucize nedir? İnsanın aklının almadığı, aklın böyle mafsalların sığmadığı şeye mucize denir. Zaten akıl alsa o mucize olmaktan çıkar ki Allah-u Teala peygamberlerine bu tür güzellikler, özellikler vermiştir. Peygamberimizin de birçok mucizeleri vardır. İşte bu da peygamberimizin mucizelerindendir. Allah-u Teala ona böyle bir şekilde bir mucize vermek suretiyle arkasında görebiliyor. Bir kısım alimler nasıl iki gözü önde varsa arkada da, omuzların üzerinde de ve omuzları hizasında da böyle kalbinin hizasında da kalp gözü var, kalp gözüyle görüyor gibi açıklamalarda bulunmuşlar. Fakat biz anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala birçok şeyleri gösterebiliyor ve gösterir de Allah-u Teala güç ve kudret sahibidir. Burada ne diyor Peygamberimiz? Safları tamamlayın. Çünkü saf çok önemli ki Peygamberimiz başka bir hadis-i şeriflerinde insanlar ezan ve ilk safta var olanı bilselerdi, onun rahmetini, bereketini, güzelliğini bilselerdi, kura çekmekten başka çare bulamasaydılar kura çekerlerdi. Yani bu kadar değerli. Hani görüyorsunuz insan bir ev alacak, kura çekiliyor, heyecanla bekliyor, böyle coşku içerisinde bekliyor, çıktığı zaman kendini kaybediyor, çıkmayan da ne kadar üzülüyor değil mi? Düşün yani birinci saftaki değer, kıymet ne kadar büyük. Bunu da ona göre değerlendirmek ve birinci safta yer almaya çalışmak çok önemli. Geldiğimiz zaman ne yapacağız? Her zaman safları doldurmaya çalışacağız. Birinci safta boş varsa hemen oraya gireceğiz. Sonra ne yapacağız? Boşalan yeri arkadaki düzeltecek, oraya gelecek. Saflar düz, sık ve boş olmayacak şekilde o namazı daha da güzel, daha da düzgün bir hale getirmiş olacağız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ön saf için 3 kez, ikinci içinse 1 kez mağfiret dilerdi. Düşünebiliyor musunuz? Ön safa geçtiğiniz zaman 3 kere mağfiret alıyorsunuz. Peygamberimiz sizin için duada bulunuyor. Arka bir safa geçildiği zaman da onlar için de 1 kez mağfirette bulunuyordu. Böyle de bir güzellik var ki Peygamberimiz yine şöyle buyuruyor. Safta bir aralığı kim doldurursa, baktınız boşluk var, geldiniz. Hemen ne yapacaksınız? Boş safı doldurmaya çalışacaksınız. Böyle yaparsa bir kimse diyor, Allah bu sebeple onu bir derece yükseltir. Hani namaza daha başlarken dereceniz yükselmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve melekler tarafından dua edilmiş bir şekilde namaza başlamış oluyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Bu nedenle gerçekten günümüz insanlarına dikkat ediyoruz. Saf konusunda çok böyle tembel davranıyorlar, lakayt davranıyorlar. Efendim böyle arkalar dolu, önler boş, ön safta boş oluyor, kimse geçmiyor. Bu tür davranışlardan sakınalım. Devamlı ön safa doldurmaya çalışalım. Safları düz yapalım, düzgün olsun. Çünkü bu namazın güzelliklerindendir. Ve rükuyu da, secdeyi de ne yapacağız? Tam yapacağız ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle namazda çıkmış, mescitte oturuyor. Sonra bir adam içeri giriyor ve namaz kılmaya başlıyor. Rükû ve secdelerini öyle yapıyor ki adam çok hızlı böyle. Ya hani var ya bazıları nasıl yattı, nasıl kalktı anlayamıyorsun. Bazen kendi kendine düşünüyor insan, bu nasıl tesbihleri söyledi. Öyle hızlı kılıyor, böyle gagalarcasına yapıyor secdelerini ve rükûlarını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada o adamı izliyor. Böyle ona bakıyor.
ve sonra şöyle buyurdu. Şu adamı görüyor musunuz? Ölse karganın kanatlı gagalaması gibi gagaladığı için Muhammed milleti üzere ölmüş olmaz. Allah korusun. Bakın bu şekilde böyle gagalarcasına namaz kılanların durumu nasıl? Ve ne diyor? Bakın karganın kanatlı gagalaması gibi gagaladığı için Muhammed milleti üzere ölmüş olmaz. Allah muhafaza buyursun. Böyle namaz kılıp rükusunu ve secdesini tam yapmayan, secdelerini gagalarcasına yapan kimse aç olduğu halde bir ya da iki tane hurma yiyen fakat açlığını yatıştırmayan kimse gibidir. Yani demek ki namazın huşunu alamıyor, namazın bereketini alamıyor, namaz da istenilen seviyeye gelemiyor bu insan. Böyle namaz kıldığı zaman. İşte biz müminler namaz büyük bir ibadet. Namazı ta abdest alırken başlayacağız. Özen ve itina ile namaza başlarken yine aynı şekilde safları sık tutacağız, ön safı dolduracağız. Namaza başladığımız zaman da gerek rükuda gerek secdede gerekeni yapacağız. Tadili erkene riayet edeceğiz ki namazımız tam olsun, mükemmel olsun, düzgün olsun, Allah indinde kabul olsun. Böyle gagalarcasına olduğu zaman da böyle bir tehdit söz konusu, Allah bizleri muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Eylül lil eqabi minen nar. Ateşlerden o topuklara vay haline. Topukların vay haline diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Allah bizleri muhafaza buyursun. Demek ki safları tam düzgün yaptığımız gibi, secdeleri, rükuları tam yaptığımız gibi işin başı olan, çünkü namazın anahtarı nedir? Abdesttir. Abdestsiz namaz olmaz. Temizlik olmadan namaz olmaz. O yüzden namazı başlamadan önce abdestsizse bir insan abdest alması gerekir. Abdesti de nasıl alacak? Tam düzgün alacak. Böyle gereği gibi yerine getirecek. Başta daha tuvaletten çıktığı andan itibaren dikkat edecek. Abdesti almaya başladığı zaman ne yapacak? Ellerini yıkayacak. Niyet edecek. Besmele çekecek. Ondan sonra dişlerini misvaklayacak bir misvakla. Değil mi? Bunlar hepsi abdestin güzelliklerindendir. Mümkün mertebe abdest esnasında konuşmayacak. Dünya kelamı konuşmamaya gayret gösterecek. İşte ellerini yıkayacak. Ağzına 3 kere su verecek. Burnuna 3 kere su verecek. Ağız ve burun temizliğini güzel bir şekilde yapacak. Sonra ne yapacak? Yüzünü yıkayacak. Böyle bu saç bitimi olan alının olduğu yerden ta çenesinin altına kadar ne yapacak? Güzel bir şekilde buraları böyle kulak diplerine kadar ne yapacak? Güzel bir şekilde yıkayacak. 3 kere yapacak. 3 kereden fazla da yapmayacak. Yerine kadar

yapmış olacak. Sonra da ne olacak? Ayaklarını yıkayacak. Önce ayaklarını yıkarken sağ ayaktan başlayacak ve eftel olan nedir? Sol elle yıkamasıdır. Ne yapacak? Ayak parmaklarını böyle güzel bir şekilde hilalleyecek, oraları yıkayacak ve topuklara geldiği zaman da oraları bir daha güzel yıkama gayreti içerisine girecek ki oralara su tam yetmeyebilir, tam yerleşmeyebilir, su yayılmayabilir. Bu nedenle kişi ne yapacak? O bölgeyi de böyle eliyle güzel bir şekilde meshetmek, böyle yedirmek suretiyle sıp diyorlar, sibak diyorlar. Nedir? Boyama. Siz nasıl bir yeri boyuyorsunuz? Böyle her yere badana yapıyorsunuz, her yerine ulaştırıyorsunuz. Aynı şekilde abdest alırken de yıkanması gereken bütün azaları en uygun bir şekilde yıkamaya çalışacaksınız ki demek ki insanlar acele ediyor. İşte yüzünü yıkıyor, elini yıkıyor ama ayağa gelince böyle suyu döküp gidiyorlar, yıkamıyorlar. Bu şekilde bir hal görünce onlara uyarıda bulunuyor. Abdesti tam alın, abdestinizi tamamlayın ve topuklara da dikkat edin. O topuklara da veil olsun, ateşten veil olsun diye ne yapıyor? Buyuruyor. Tabii veil ne demek? Yazıklar olsun manası da var. Veil cehennemde bir çukurun adı da. İşte Allah korusun bir kimse abdeste gereken ihtimamı göstermezse, abdesti gereği gibi almazsa o zaman ne olur? Cehennemde bir derede yanma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Bu iki mana da var. Biz ne diyoruz? İki manayı da göz önünde bulundurmamız lazım. Ha, yazıklar olsun, veil olsun. Bir de nedir? O çukurda yanma gibi bir tehlike var. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle topuklar noktasında daha da hassas olmak gerekiyor. Ayakları güzel bir şekilde yıkamak gerekiyor. Baştan savma iş yapmamak lazım. Çünkü mesela ne diyor alimlerimiz? Böyle yüzüne böyle suyu çırpmayacaksın böyle. Bu şekilde abdest almak da mekruh. Güzel bir şekilde böyle yüzüne getirip koyacaksın. Böyle yüzünü iyice yıkayacaksın. Yine ellerini yıkadın, kollarını yıkadın, ayaklarını yıkadın. Aynı şekilde böyle güzel bir şekilde yapacaksın. Bunlara dikkat edeceksin. Bunlar nedir? Hepsi namaza başlamadan önce abdest almak gerekiyor. Bu da nedir? Abdestin edebindendir. Abdestin sağlam olursa namazın da daha güzel ve sağlam olur. Bu şekilde hepsi birbirini tamamlamış olur. Allahu Teala peygamberimizin bu hitabından bizleri muhafaza buyursun. Bu nedenle ayaklarımızı da yıkarken güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde yıkayalım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etallahu azze ve celle bi abdin min ibadihi. Allahu Teala kullarından bir kulu ne yaptı? Geldi ve ona getirildi. Atahullahu malen. Allahu Teala ona mal vermişti. Güzel güzel mallar vermiş Allahu Teala. Fekale lehu, Allahu Teala ona soruyor. Mâze amilte fid dünya? Sen dünyada ne işler işledin? Fekale mâ amiltu. Diyor ki Allah'ım ben dünyada fazla bir iş yapmadım. Min şeyin. Yani böyle elle tutulur, gözle görülür. Böyle sen huzuruna geldim ama böyle acziyetini de bildiriyor. Ben diyor böyle yapacak bir şey yapmadım. İlla enneke ateyteni malen. Muhakkak ki sen bana bir mal verdin. Fekuntu ubayi'un nase, ben bu malı insanlara satacağım zaman ve kâne min huluki, benim ahlakımdan idi. En uyessara alel musiri, böyle bir insana kolaylık sağlamak benim kendi ahlakım olmuştu. Ticarette bunu yapıyordum. Zorlaştırmıyordum ve kolaylaştırıyordum. Ve unzirul musire, böyle zor olan bir insanı da bekliyordum. Yani ona süre veriyordum, mühlet veriyordum. Bu şekilde bir ticaret yapıyordum. Yani insanlara hep kolaylık sağlıyordum. Zor durumda olanların halini gözetiyordum ve sıkıntıda olan insanlara da yardımcı olmaya çalışıyordum. O insanların üzerine gitmiyordum. Yani alışverişim bunun üzerineydi. Hani insanlara sıkıntıya sokmuyordum, insanlara kolaylık sağlıyordum. Ödemeyecek durumda olana da süre veriyordum. Bu şekilde bir ticaret yapıyordum diyor ve bu şekilde huzuruna geldim. Fazla da benim bir amelim yoktu diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bu insanın durumunu anlatıyor. Bu şekilde dedikten sonra Allahu Teala da
قال الله تعالى, Allahu Teala ona şöyle dedi.

0: ene ahakku bizalike minke tecavezu an abdi. Madem ki sen kullarıma karşı böyle müsamahakar davrandın, güzel davrandın, kolaylıkla muamelede bulundun, o zaman ben sana iyi davranma noktasında ve seni mükafatlandırma noktasında daha hak sahibiyim diyor. O insanı mükafatlandırıyor. O insana Cenab-ı Allah güzel güzel mükafatlar veriyor. İşte değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde tüccarlara, esnaflara, ticaretle uğraşan insanlara güzel bir yol gösteriyor. Az bir amelle çok çok şey kazanmanın, Allah-u Teala'nın mağfiretine uğramanın yolunu gösteriyor. Demek ki ticarette doğru olmak gerekiyor, dürüst olmak gerekiyor. Çünkü ticaret her alana girmiş vaziyette. Hepimiz bir şekilde bir ticaretin içerisindeyiz, değil mi? Burada dürüstlük önemli. İki, sattığımız, aldığımız mallar helal olacak bir kere. Haram olanlar olmayacak. İçkiydi, puttu, leşti, günah olan işlerin alım satımı, kumar eşyalarıydı. Bunlar olmayacak. Bununla birlikte alışverişlerde özellikle devamlı söylüyoruz. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz hataya düşmemeleri için ticaret hukukunu bilecekler. İslam ne getirmiş, alışverişte ne var, hangi tür alışverişler yapabilirsiniz, ne şekil olması lazım, bunları bilmesi lazım. Çünkü ilmihal, bunları bileceksiniz. Hazreti Ömer diyor, ticareti bilmeyen, İslam'ın hukukunu bilmeyen diyor, pazarımızda ticaret yapmasın. Hazreti Ali aynı şekilde diyor, niye günaha düşebilirler, faizin içerisine düşebilirler diyor. Bundan dikkat edeceğiz. Bununla birlikte karşıdaki insanın zor durumunu kollamayacağız. Zor bir halde ise elimizden geldiği kadar imkanımız ölçüsünde iyilik yapmaya çalışacağız. Kolaylık sağlamaya çalışacağız. Zor durumdaysa yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun hem dünyada bereketini görürüz inşallah ve hem de ahirette hesap günü peygamberimizin de buyurduğu gibi kul ne yapacak? Allah-u Teala'nın huzuruna bir fazla bir amelimle gelmedim ama alışverişimde kolaylık yaptım. Zor durumda olana yardımcı oldum, süre verdim. Ben sadece bununla geldim diyor ki Allah-u Teala da, madem ki sen benim kullarıma bu şekilde muamelede bulundun, ben iyilik yapma noktasında, mükafat verme noktasında daha hak sahibiyim diye o kişiye ne yapıyor? Mükafatlarda bulunuyor, affediyor, mağfiret ediyor. Önemli olan da zaten orada affedilme, orada mükafatlanma. İşte bunu sağlama. İşte hasreten ticaretle uğraşan kardeşlerimiz bu noktada dikkat etsinler. Diyebilirler hocam suistimal edilebilir ama suistimale de uğramadan elinizden geldiği kadar bu tavsiyeleri yerine getirirseniz güzel olur, bereket olur, iyilik olur, rahmet olur. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

tenhasında kuşlar uçan, götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, hülyanın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin, tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında, tenhayım, tenhasında kuşlar uçan bir evin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar, kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden, filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden, çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi, her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzeredir masalların son devi, İntihara meyleder, Malihulya'ya küser. Dünya şimdi Bendegan ağacının meyvesi, karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi, her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera, son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ, diriltir sarı saç.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0551 011 98 99, 0551 011 98 99.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ben size birkaç sevgi şiirleri okumak istiyorum. Lirika, yani garami hisseler, şahsi duygular. Saadet değil. Yok yok, sen haklısın ey gizli derdim. Garezli garezsiz taleplerinde sevgimin gözünü neşterliyerdim. Belki de olsaydım senin yerinde. Talepler hapsi yerinde düzgün. Benden öz hakkını umarsın tamam. Senin haklarını ödemek için ben de öz borcumu unutmalıyım. Bazen bir tepenin burcu önünde dağılır bin dağın yüz yüz dağ hakkı. Bazen yaranmaya hakkı olanın olmuyor dünyada yaşamak hakkı. Hakkını istedin, hakikatte bu. İstek olan yerde her şey doğrulur. Ancak unutma ki bazen de arzu hayatın önünde müttehim olur. Verdiğin kurbanı kaldırıp göğe bedel istiyorsun. Muhabbet mi bu? Muhabbet bu mu? Ne olur bir defa koy teraziye seni.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
4: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine, şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Mekke'ye yöneliyordu. Hudeybiye anlaşmasını Mekke müşrikleri ihlal etmişlerdi. Anlaşmayı bozmuşlardı ve 20 insanın canına kıymışlardı. Huzalılardan 20 insan öldürülmüştü. Bunun bedelsiz kalması düşünülemezdi. Bu alayın arkasında da Mekke müşrikleri vardı. Artık anlaşma bitmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemize yola çıkacağını, yol hazırlıkların yapılmasını beyan buyurdular. Hazreti Ayşe annemiz nereye gideceğini sordu. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam sükutu tercih ettiler. Cevapsız bıraktılar. Ayşe annemiz biraz hayret etmişti ama ısrar etmedi. Az sonra hane-i saadete Hazreti Ebubekir Efendimiz geldiler. Kızından Peygamber Efendimizin bir sefere çıkacağını öğrendi. Kızına Resul-i Ekrem Efendimizin nereye gitmek istediğini sorduğunda Hazreti Ayşe annemiz bilmediğini söyledi. Ebubekir Efendimizin garibine gitmişti. Bunda ileri boyutta bir anlam vardı, bir önem vardı. Ebubekir Efendimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi ve nereye sefere çıkılacağını sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sükut ediyordu. Ebubekir Efendimiz birçok bölgenin ismini sayıyordu. Özellikle Suriye bölgesinden isimler sayıyordu. Zira o tarafa gitme ihtimali daha kuvvetli gözüküyordu. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam sayılan yerlerle ilgili olarak daima hayır diyordu. Ebubekir Efendimiz Mekke'ye hiç ihtimal vermediği için orayı dillendirmiyordu. Bir hayli isim telaffuz ettikten sonra Kureyş'in üzerine mi diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet buyurdular. Ve Kureyş'in üzerine gideceğim. Fakat onu gizli tut, kimseye söyleme. Ebubekir Efendimiz şaşırıyor ve ey Allah'ın peygamberi, Kureyş'le bir anlaşmamız var. Peygamber Efendimiz, sen herhalde onların Huzalılara yaptıklarını duymamışsın. Onlar anlaşmayı bozdular. Anlaşmaya ihanet ettiler. Ben onlarla savaşacağım. Fakat bu söylediklerimi gizli tut. Kimseye bir şey söyleme buyurdu. Peygamber Efendimiz Müslümanların harekat için hazırlanmalarını beyan etti. Medine çevresindeki bütün Müslüman kabilelere haber gönderildi. Onların da hazırlanmaları bildirildi. Civar kabilelerden Mekke'ye akın akın gelmeye başladılar. Diğer kabileler de İslam ordusuna yolda yetişeceklerini bildirdiler. Medine'ye gelen kabile birlikleri seferin nereye olduğunu soruyorlardı. Ama bunun cevabını kimse bilmiyordu. Bilen bir iki kişiydi. Ama onların söylemesi de mümkün değildi. Ki kimlerin bildiği de bilinmiyordu. Bilenler arasında muhtemelen Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Zira Ömer Efendimiz küçük bir birliğin komutanıydı. Vazifesi Medine'den hiç kimsenin ayrılmasına izin vermemekti, yol vermemekti. Bütün mesele Mekkelilerin asla haberdar olmamasıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'nin kan dökülmeden fethedilmesini murad ediyordu. Bu nedenle Mekke müşriklerinin İslam ordusunun harekatından haberi olmamalıydı. Resul-i Ekrem bu konuda yüksek bir duyarlılık gösteriyordu.

Harekat büyük bir gizlilikle yürütülüyordu. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Katade bin Rabi komutasında 8 kişilik bir birliği keşif kolu görünümünde kuzeye gönderiyordu. Suriye tarafına gönderiyordu. Mekke'nin aksi istikametine. Böylece Mekke akıllara bile gelmeyecekti. Hazırlıklarını yapan İslam ordusu büyük bir ihtimalle Suriye tarafına gidileceğini sanıyordu. Mekke fethine bu denli gizlilik içinde hareket edilirken Hazreti Hatip bin Ebi Belda vahim bir yanlış yapıyordu. Kalbindeki aile sevgisi onu alabora ediyor ve unutulmayacak bir yanlışa giriyordu. Medine'den Mekke'ye giden bir kadına gizlice mektup veriyor ve kadından bu mektubu Mekke'nin liderlerinden birine vermesini istiyordu. Kadın mektubu alıyor, saçları arasına yerleştiriyordu ve Mekke'ye yolculuyordu. Rahman-ı Rahim vahiy meleğiyle bu gizli cereyan eden hali Resul-i Ekrem Efendimiz'e bildirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Miktat Efendilerimizi hemen yanına çağırtıyor, derhal yola çıkmalarını, Zulhuleyfe yakınlarında bir kadının Mekke'ye gittiğini, üzerinde mektubun bulunduğunu, mektubu alıp getirmelerini istiyordu. 3 sahabi Mekke'ye doğru süratle hareket ettiler. Zulhuleyfe'ye vardıklarında bir kadının Mekke'ye doğru yolculuk ettiğini gördüler ve kadına yetiştiler. "Dur bakalım ey yolcu," dediler. "Tek başına giden bir kadından ne istersiniz?" "Taşıdığın mektubu almaya geldik," dediler. "Yanılıyorsunuz. Ben mektup taşımıyorum." "Hayır, yanılma yok. Mektubu bize vereceksin ve sen yoluna devam edeceksin." Kadın kendisinde mektubun bulunmadığını ısrarla dile getirdi. "Hele şu hayvandan in bakalım," dediler. Kadın indi. Eşyaları arandı ama mektup yoktu. "Kadın, görüyorsunuz mektup yok. Şimdi bırakın da yoluma devam edeyim," dedi. Hazreti Efendimiz, "Resulullah Efendimiz yanlış haber vermedi. Sen o mektubu çıkarmazsan bu defa elbiselerini arayacağım. Mektubu bulunca da kılıcı tepene indireceğim." Hazreti Ali Efendimiz kadına doğru bir iki adım attı. Bir eli de kılıcındaydı. Kadın işin ciddi olduğunu anlayınca "siz arkanızı dönün," dedi. Ve saçları örgüsünün içinde sakladığı mektubu çıkardı verdi. "Haydi bakalım, canını kurtardın. Bin hayvanına yoluna git," dediler. Mektubu Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Mektup açıldı ve okundu. Mektupta Hatip bin Ebu Belta'dan Kureyş büyüklerine: "Haberiniz olsun ki Allah'ın Resulü karşı koyamayacağınız orduları sizin için hazırlamaktadır. Tedbirli olunuz," diyordu mektupta. Hemen Hatip bin Ebu Belta'ya çağrıldı. Hazreti Hatip mektubu yazdığını itiraf ediyordu. Peygamber Efendimiz, "Niçin böyle bir şey yaptın ey Hatip?" diye sordu. Hatip radıyallahu anh, "Ey Allah'ın peygamberi, hakkımda hüküm verirken acele etme. Ben aslında Kureyşli değilim. Sonradan gelip Kureyş'e yamanmış bir kişiyim. Muhacirlerden her birinin Mekke'de akrabası var. Orada bulunan aile efradını ve mallarını koruyabilirler. Halbuki benim böyle bir imkanım yok. İstedim ki koruyabilirler. Halbuki benim böyle bir imkanım yok. İstedim ki bu mektup ile durumu bildirip onlara bir..."

bir zemberek gibi duran Hazreti Ömer Efendimiz vardı. "Ya Resulallah," dedi, "bana izin ver de şu münafığın boynunu vuruvereyim." Hazreti Ömer Efendimiz bu sözleri söylerken gözlerinden öfkenin kıvılcımları saçılıyordu. Peygamber Efendimiz ise, "O Bedir harbinde bulunmuş bir kişidir. Allahu Teala onlara bakıp canınızın istediğini yapın, sizi bağışladım dediğini bilmiyor musun?" buyurdu. Bu sözler Hazreti Hatip bin Ebi Belta'nın kalbindeki ağırlığı alıverdi. Sanki bütün dünya üzerine çöküyordu. Bu ağırlığın altında ezilecekti. İki dünyası da bitiyor gibiydi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri tam bir can simidi oluverdi. Onu sahili selamete çıkartıyordu. Sanki yeniden doğuyordu. Az sonra Peygamber Efendimizin halinde vahyin geliş halleri belirmeye başladı. Sesler kesildi, dikkatler bütünüyle gelen ayetlere çevrildi. "Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Sizler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden onlara sevgi gösteren kimse şüphesiz doğru yoldan sapmıştır. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse sizin düşmanınız olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülük yapmak için uzatırlar. İnkar ederek kafir olsaydınız diye arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size kıyamet gününde bir fayda vermezler. Allah onlarla sizin aranızı ayırır. Allah sizin yaptıklarınızı görendir," buyuruluyor. Yine Mümtahane suresinin 8. ve 9. ayetlerinde müşriklerin durumlarına ilişkin, "Din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı Allah yasak etmez. Allah adalet üzere hareket edenleri sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir," buyuruluyor. Yürüyen hayatta net ve berrak olarak gördüğümüz bir husus vardı. Derin küfrün içinde olanlar Allah'a ilişkin derin bir düşmanlık içinde oluyorlardı. Varlıklar alemi kendi kendine işleyen bir alemdi. Varlıklar aleminde Allah görünmüyordu. İnançlı insanlar varlıklar aleminde olmayan bir şeyi varsayıyorlardı. Bir de onun hükümlerinden bahsediyorlardı. İşte bu küfrün zifiri karanlığında olanların asla kabullenmedikleri bir şeydi. Allah'a ve Allah'a inananlara ileri boyutta nefretleri, kinleri vardı. Asıl mücadele bunlarla oluyordu. Küfrün yolunda olanlarla imanın yolunda olanlar arasında daima soğuk savaş vardı. Yer yerde şiddetli sıcak savaşlar oluyordu. Müminlerin bunlara meyletmeleri, sevgi sunmaları tam bir aldanıştı. Kendi kendilerini kandırmaktı. Onlar müminleri ablukaya alırlarsa acımasız zulümler, işkenceler yaparlardı. Toplu katliamlara mahkum ederlerdi. Ellerinden geleni arkalarına bırakmazlardı. Ama bir de kendi halinde olan küfür yolunun yolcuları vardı. Kimseye kötülük yapmıyorlardı. Müminlerle savaşmıyorlardı. Aynı coğrafyada, aynı vatanda yaşamaktan rahatsız değillerdi. Müminlerin aleyhine kumpaslara girmiyorlardı. Müminler böyle insanlara daha bir âli cenap davranırlardı.

0: Onlara faydalı olmaya çalışırlardı. Onlara en ufak bir kötülük gelsin istemezlerdi. Onlar için kalplerindeki en belirgin düşünce hidayete ulaşabilmelerini niyaz etmek olurdu. Onlar hakkında hayır düşünürler, hayır dilerlerdi. Fıtratlarını bataklara düşürmeyenlerle belli bir uyum sağlamak mümkün olabilirdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

Duhan 12-16 Cehennemliklerin Duası. O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler. Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.''

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: kurşunlama.
1: Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayalar kelimeler olan. 42'ndi saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, İsyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır.

bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinden sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim, memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları. Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan. Diğeri kan ter içinde yayla yollarında. Mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim, memleketime özgü. Güzler bilirim, ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda, melul ve tenha, kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim, ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit. Dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı, çınar gibidir onlar. Sardın mı,

İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her karışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli, adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu, ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin, sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki, Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar, eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım, o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için. Gecenin bir vaktinde bu gelen acı imiş. Hayata imtiyazlı bakan esrarlı özlem. Hayatın bozkırında gezinen şanlı idil. Melankoli ve mani, vahşi ve soylu migren. Aşk ateş ülkesinde menfaat tacı imiş. Sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş. Bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir. İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları. Sükunu camlarına çekiyor çarkı felek. Gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin. Saçları yine umut ve kıvılcım tarlası. Geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim. Dağ üstüla yangını amentü beldesinde silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına. Bir yanımda en kesif karanlığı özlemin, bir yanımda İdil'in ellerinde sönen mum. Kaybolan çeşmeler.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları uygulama

ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mecid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefid eylesin, istifade edebilenlerden, faydalanabilenlerden eylesin. Amin. El-Mecid fiilleri, işleri güzel, lütuf, keremi çok, şanı büyük, yüce, kadri çok büyük, medih ve övülmesinde ortağı bulunmayan demektir. Hud suresi. Melekler dediler, sen Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Ey ev halkı, muhakkak ki o hamiddir, meciddir. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Fatiha suresi ile başlar, Felak ve Nas sureleri ile sona erer. Yüce Rabbimiz ile konuşmak istediğimizde onun muhteşem kitabına yönelir, Kur'an-ı Kerim'i dilimizle, gözümüzle, gönlümüzle, kalbimizle okuruz. Allah Celle Celaluhu şanı öylesine büyük olan bir Rab'dır ki kelimeler onu anlatmakta yetersiz kalır. Övgüler onadır, yalnız onadır. Ama lügatlerdeki kelimeler onu sena etmekte aciz kalmaktadır. O Celle Celaluhu alemlerin Rabbi, arşın ve kürsünün sahibidir. O Celle Celaluhu sabahın ve gecenin Rabbidir. O Celle Celaluhu yerlerin ve göklerin Rabbidir. Meleklerin ve cinlerin Rabbidir. Güneşin, yıldızların ve galaksilerin Rabbidir. Denizlerin ve okyanusların Rabbidir. Kehf suresi. De ki, eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak tükenecekti. Bir mislini daha yardımcı getirsek bile. Cinler bile, doğrusu Rabbimizin şanı çok yüksektir derken, biz ey Rabbimiz seni övebilmekten, şanına layık bir şekilde seni övebilmekten, anlatabilmekten aciziz. Bilebildiğimiz ve şükürden dahi aciz kaldığımız tek şey senin kulun olarak yaratılmış olmaktır. Yapabildiğimiz tek şey de adı göklerde Ahmet, yerde Muhammed olan sallallahu aleyhi ve sellem Habibini, iki cihan sultanı peygamberini Ahzab suresinde övdüğün gibi gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Ey Rabbimiz!
sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi överek, ona uyarak senin rızanı kazanmak istiyoruz. Bu yolda nefislerimizi bize musahhar kıl ve bize kolaylıklar ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamın aline rahmet ettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yüce olansın. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamın aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. El-Ba'ith Celle Celaluhu. El-Ba'ith, kullarını gafletten uyandırmak için onlara peygamberler gönderen, elçilerle ve gönderdiği kitapları ile ruhları uyandıran, kıyamet gününde ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkararak yeniden hayata döndüren demektir. Hac suresi. Muhakkak kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Aziz kardeşlerim, imanın 6 şartından biri de öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak, ahiretin varlığını kabul etmek ve dünya hayatını ahirete hazırlanarak geçirmektir. Yani dünyayı ahiretin bir tarlası bilmek, orada biçeceğimiz şeyleri burada ekivermektir. O Celle Celaluhu, Melik ve Alim, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz, kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, yani mükafat ve cezayı anlatmak ve dünya hayatında salih ameller işlemeyi öğretebilmek ve eğitebilmek için aralarından seçtiği kullarını peygamber olarak göndermiş ve vazifelendirmiştir. Her peygamber aleyhimusselam, selam onların üzerine olsun, amin, sadece kendi ümmetine gönderilirken, ahir zaman nebisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa ve cinnilere hidayet rehberi olarak gönderilmiştir. Yüce Rabbimizin kulum ve Resulüm diyerek şereflendirdiği, o insanların ahlakça en üstünü, İki cihan serveri, Hatemul Enbiya olan Allah'ın Habibine ümmet olmak şerefi bize yeter de artar bile. O sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamberdir ki bütün yeryüzü ona mescit kılınmış. Mekke
o mescidin mihrabı, Medine ise minberi olmuştur. Hayatı ve ahlakı Allah ilminin, yani Kur'an-ı Kerim'in açıklaması ve uygulaması niteliğinde olan o sultanlar sultanı, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş ve kıyamete kadar gelecek tüm iman ehline imam olmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem, ırk, dil ve renk ayrımı olmaksızın bütün insanlara hitap etmiş. İnsanların üstünlüğünün renk ve dilde olmadığını, ölçünün sadece takva olduğunu kalplere nakışlamış, bütün peygamberlerin reisi, bütün evliyanın efendisi, gelmiş geçmiş bütün enbiya ve evliyadan oluşan manevi zikir halkasının ser zakiri ve baş tacı kılınmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kalplerin sevgilisi, akılların yol göstericisi, nefislerin terbiyecisi olmuştur. Allah Celle Celaluhu el-Ba'istir. Kullarını irşad için peygamberler gönderen, bizlere nurunu, peygamberini, Habibini hediye eden, bizleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile şereflendirendir. Âl-i İmran suresi. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden, onlara onun ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Salat ona, selam ona, binlerce ihtiram ona. Rabbimiz ona ve âline ümmetinin hasenatı adedince salat ve selam eyle. Amin. Allah Celle Celaluhu el-Ba'istir. Peygamberleri eliyle kitaplar göndermiş, kullarının dünya hayatını en güzel şekilde geçirebilmeleri için kişisel ve toplumsal kurallar koymuş ve bunlara uyulmasını emretmiştir. Lokman suresi. Elif lam mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Aziz kardeşlerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, muhteşem kainat kitabının bir tercümesi, arz sayfalarına ve gök katmanlarına işlenen Esma-i Hüsna hazinesinin keşfi, hadiselerin satırları altına gizlenmiş hakikatlerin anahtarı, şehadet alemi ardındaki görünmeyen gayb aleminden gelen rahmani iltifatların ve ilahi kitabın hazinesi, insanoğlunun yol göstericisi, ışığı, dua kitabı, kulluğun zirvesi olan duanın nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir dualar manzumesidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, emirler, zikirler ve marifet kitabı olarak insan beyninin, ruhunun ve kalbinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir şifa kaynağıdır. El-Ba'istir o Celle Celaluhu. O muhteşem kelamıyla ölü ruhları yepyeni bir aleme dirilterek insanı karanlıklardan aydınlıklara çıkarandır o. Bakara suresi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ölüler idiniz
sizleri diriltti, sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Rum Suresi. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ı tanımak ve hayata yepyeni bir pencereyle bakmak, ölü iken dirilmektir. Ancak imanlı, inançlı yaşayanlara diri denilir. Bu dünyayı yemek masası ile sıcak bir yataktan ibaret görenlerin ölüden farkı nedir acaba? Diri olan canlıdır. Koşar, yorulur, sever, üzülür, didinir ve yanındakilere dirilik verir, hayat verir, sevinç ve surur verir. Ölüler ise otlardan beter bir yaşam sürer. Varlıkları ile yoklukları birdir. Sonunda biçilip giderler. Diri olan iz bırakır. Kafir ölür, mümin olur. Kur'an-ı Kerim'e inanan insan muhteşem bir dinamizm yaşamaya başlar. Oturmak yoktur inanan kişiye, yani diriye. İnşirah Suresi. O halde boş kaldın mı, yine kalk, yorul, ancak Rabbine yönel. El-Ba'istir o, Celle Celaluhu. Kurumuş yer küreye yağmurlar gönderip, toprağı dirilttiği gibi, gözyaşı yağmurları ile tevbe eden kullarının, çölleşmiş gönüllerini yıkayan ve onları ruhun düştüğü karanlıklardan tevbe aydınlıklarına çıkararak bambaşka bir boyutta yeniden diriltendir o. Her sene kış geldiğinde bütün tabiatı öldüren ve baharla birlikte bütün canlılara yeniden dirilişi gösteren, böylece kıyameti, haşri ve neşri, ba'su ba'del mevti, ölümden sonra dirilişi anlatan, hal lisanı ile kullarına mevsimlerle ölüm var, hazırlanın diyendir o. Nuh Suresi. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi, sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır. Tegabun Suresi. İnkar edenler katiyen diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Zümer Suresi. Ve sura üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defada hep onlar kalkmışlar, bakıyorlardır. El-Ba'istir o Celle Celaluhu. Yüce Allah, ölüleri dirilten ve kıyameti koparıp dünya hayatına son vererek ahiret hayatını başlatacak olandır o. Yasin Suresi. Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı. Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri dedi. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir.
Zilzal suresi. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Yasin suresi. Onlar, eyvah başımıza gelenlere, mezarlarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemiş derler. Allah'ım, sana inanıyor ve sana itaat etmeye çalışıyoruz. Biz ahir zaman ümmeti olarak asırlar ötesinden ölü gönüllerimize bir rahmet yağmuru gibi gelen iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdik ediyor ve gaybi olarak onun bize uzanan elini, o celal ile kalktığı zaman ayı ikiye bölen, cemal ile döndüğü vakit Kevser suyu gibi 10 parmağından su akıtan, avucunda taşların zikre ve tesbihe durduğu o mübarek elini tutuyor, ona biat ediyoruz. Onun bize getirdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ı başımıza ve gönlümüze tac ediyor, hayatımızı onun düsturları ile düzenlemeye çalışıyoruz. Allah'ım, sen bize Kur'an'ı dünyada dost, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sıratta nur, cehennem ateşine karşı siper, cennette de arkadaş eyle. Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuru ile nurlandır. Kabirlerimizden kalkıp huzurunda toplandığımız gün, gizli olan her şeyin ortaya dökülüp insan için ne bir güç ne de bir yardımcının olacağı gün bizleri bahtiyar eyle. Amin. Yüzler de var ki o gün nimetlerle mutludurlar. Yaptıklarından hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir cennettedirler. Sırrına bizleri de şifayab eyle, bizleri de erdir Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Ey Habibi Mehmet, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım, Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi Zişan'a. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinden. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zat da kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukaşe'ydi o ihtiyar zat. Ukaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. Olamaz diyordu herkes. Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o, müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebu Bekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebu Bekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git.
hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al getir buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, Efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır. Harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım biz diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulacaktı.

bu ışık iki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Asap heyecanlıydı. "Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a!" sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. "Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir?" Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşe'ye baksın buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşe. "Ne mutlu sana ey Ukaşe, ne mutlu sana!"

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: O halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve la akıbeti lil muttakin, ve la udvanı illa ala zalimin, ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 14. Lema'nın 2. makamı, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle 14. Lema'nın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay-i musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalaamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
2: Estağfurullah. Buyurun hocam.
1: Buyurun.
2: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
1: Amin.
2: Okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
1: Amin.
2: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
1: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
2: hayırlısıyla
1: demek lazım. Dilemek lazım.
2: Hayırlısıyla ıslah etsin diye dua etmek lazım.
1: Amin. Abi çünkü ıslahın özür diliyorum şeyi de olabilir, ağır evet. Şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzvumuzu alarak da ıslah edebilir.
2: Allah'ım
1: belki adına. Nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla suhuletle yapsın inşallah.
2: Tabii. İstiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin. Amin. Diye dua inşallah. Etmek lazım. Amin. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah yani başladığımız zaman bizlere neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manalar inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah hem dünyaya hem ahirete hem arza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
1: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kartvizitine Bismillahirrahmanirrahim'i yazmış. Oh, bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
2: Evet, değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
1: Ona başlarız.
2: Yani biz dahi başta ona başlarız.
1: Evet.
2: İnşallah Rabbim istifade etmeyin, istifademizi ziyadeleştirsin. Abi benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde 6. nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi.
1: Buyurun abi.
2: Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı, daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar. Neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini. Bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ilaçları da var.
1: Bildiğimiz demir, bakır,
2: evet,
1: çinko var.
2: Bildiğimiz bunların yani, hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat.
2: Diyebiliriz tabii.
1: Diyebilir miyiz?
2: Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirlerinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
1: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
2: Evet, sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
1: Yani demir... Toprakta da, kainatta da demir var, insanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
2: Bunları demek ki aslında şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Levh-i mahfuz.
1: Levh-i mahfuz.
2: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
1: Ve temsil insandan. Şöyle de abi, özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük insandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz işte sahip. Demek ki levh-i mahfuzda da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı, bu onun da bir numunesi olarak
2: gösteriliyor. Tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda, işte diyor kemikler var. Kemikler neden bahsediyor? Bak kainattaki bütün taşlar. Akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı suyu ayrı, tuzlu suyu ayrı. İnsanın
1: gözünden
2: gelenler ayrı, burnundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
1: Amin olsun.
2: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
1: toprağın,
2: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah. Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
1: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
2: Buyurun hanım.
1: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
2: O, şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim, rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin, böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar,
1: yaptırıyorlar
2: artık.
1: Evet.
2: İstenen kıvama, terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir işte bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz, bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur, diyor eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil, istenen kıvama getirdin
1: ama
2: mi?
1: Ama şu yanlış anlaşılmasın, Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
2: Evet, tabii bir anda oluyor.
1: Bir anda.
2: İşte bunların hepsi bak, rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabii ki birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin, rububiyet, sikkeyi rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
1: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
2: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyeti mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen, yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
1: Evet.
2: Bütün yaratılanlar böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
1: Bu insan idrakinin dışında.
2: Dışına çıkıyor.
1: Evet.
2: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin, biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunlar arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
1: şöyle bir örnek olabilir. Buyurun, fabrikanın abi çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor
2: gibi
1: diyebilir miyiz?
2: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak dönüyor, birbirimize yardımcı oluyor.
1: Evet.
2: Bir dönü, bir teanüt, bir sanüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse, ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı, ineklerin karnı doyuyor. Bak rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren. Güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen, güneşi hem kendi etrafında, hem yıldızlar etrafında, hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçiriyorken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının mahlukatı, rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesini
1: o daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, yaşamları, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ya. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım.
2: Ha. İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi kübra-i uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
1: Bismillah.
2: Allah'ın adıyla. Amin. Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor. Kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçı kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
1: Nasıl taşı gibi çatlatır yani?
2: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, incecik köyük taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yolları açıyor gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi o işte ne bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgılıyor, o salgı diyor onu.
1: Parçalanmasını çağırıyor.
2: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte. Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Hah, o
1: lisanı mahsusuyla.
2: Onun lisanı da o, Bismillah da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgı?
1: Onu yaratan, heh, değil mi?
2: O oraya şekilde gidiyoruz. Evet. Bak herkes, işte bak diyor ya, sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek. O anahtarı oradan çek. Olur. Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
1: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
2: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durumu biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götür işte para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
1: Merhametten.
2: Bak rahmet, evet. rahmetten dolayı adam, rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun, Rezzak isminin tecelli, Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralılara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
1: Merhametten tezahür eden.
2: Ya simaz nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için, idaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek,
1: yemesini,
2: ona
1: içmesini sağlamak.
2: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer.
1: Evet.
2: Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki, bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azami derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azami derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunmasın, bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in Bismillahirrahmanirrahim'in Sikke-i Kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
1: Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif ve refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulya-i Rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden Üstüke-i Ahadiyet'in kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
2: Evet. Burada da insan simasına gittim, ona Rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye, adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahime. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örneği, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak bütün vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
1: Allah Allah.
2: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
1: Camda siyah farklı tezahür farklı, ediyor.
2: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi, Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
1: Yüceler yücesi.
2: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Neye dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuant-ı merhamiyet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet-i rahmet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er-Rahim ona bakıyor.
1: Er-Rahim
2: insandaki bu şeye bakıyor.
1: Daha öze indik.
2: Daha özenerek geldik. Evet abi.
1: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
2: Bu kadar.
1: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
2: İnsani, insanı demiyor bak.
1: İnsani.
2: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip edersek kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsaniyet tabiri sanırım mertebesine çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize Bismillahirrahmanirrahim. O zaman demek ki bizim, hani bizim sözü, Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıp, beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman işte biraz daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişgahımızda da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğimiz zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
2: Amin inşallah.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahnu da'vahum ve da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin lillahi ta'ala'l fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazar. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazar. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süslü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebruzu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun sıfat, didemi ceyhun sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Cihat ülkünün şeyhi ubanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı hüsnün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim hakirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden, vaad-ü vaid ile beşaretinden, kat'ı ümid etmem inayetinden. Mürüvvetkanısın canım efendim. Baharı ömrümün neşeli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı, Gülistan'ı hüsnün canımın bağı, mürüvvetkanısın canım efendim. Hulusi nagihan oldu şehenşahın, erif dergahına bu ahu vahın, bendesi desinler garibullahın, mürüvvetkanısın canım efendim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0551 98 99, 0551 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz Küsket Sanayi Sitesi 60047 Nolu Cadde numara 97 Ayakkabıcılar Sitesi karşısı Uzman El Oto Ekspertiz. İletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

kağırın ay ışığını. Yıldızların umut taşıdığını gördüm yedi kat göklerden. Güneşten koparıp ellerimi, kuşandım zırhını pürüzsüz dualarım. Çağırın bebeği, ay ışığını çağırın. Çağırın öfkeyi, Rüveyda'yı çağırın. Birbirine benzer bebek ve ay ışığı, ikisi de salıncaklarda büyür. Birbirine düşmandır öfke ve Rüveyda. Toplayın bütün musaları nehirlerden, denizleri, orduları, bıldırcın etini. Ben öfkeyi değil, ay ışığını, Rüveyda'yı değil, bebeği istiyorum. Bebek hakikate çağırır da öfkeyi, öfke ateşe düşer. Ay ışığı sarar yüzlerimizi, Rüveyda sanki mahşer. Artık yalnızlığa karşı savaşmıyorum. Karanlık, kangren, başıboş kentlere giriyor hayallerim. Çağırın ay ışığı, Rüveyda'yı çağırın. Ben maskeli değilim. Günahına girsem de karanfillerin, çekmedim kalbimi bakışlarından. Çağırın ay ışığını, gözlerime süreyim. O şimdi ısırgan büyütüyor sokaklarda. O şimdi bir sancıdır sevda duraklarında. Kalbimi karalıyor binalarda o şimdi. İntikam devşiriyor rüyalarda o şimdi. Geceyi kaldırın omuzlarımdan. Yoksa bütün çiçekler kuruyacak evinde. Karşıma dikildikçe fosforlu, kıvılcımlı Rüveyda'nın zehir, nefret gözleri. Halbuki ne vergiler ödedim Rüveyda için. Yargılandım, tutuklandım, mahpusum vicdanımın ıssız köşelerinde. Çağırın ay ışığını, Rüveyda'yı çağırın. Reva mı beni böyle kurşunlamak derinden? Ruhum bakamaz oldu güllere, kederinden. Reva mı içimde soluklanan kuşların kırmak kanatlarını, sonra gitmek, arkaya bakmaksızın bir defa. Bırakıp adım adım istihza tohumları, bu zamansız şairi incitmek reva mıdır? Sevindirmek dururken öldürmek reva mıdır?

0: demiş. Hay hay halktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş.
1: Olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünyada yok oldu gitti bende. Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan.

Sen bizim tıpkımızsın, dedi ey can. Amma yaptın, dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa, dedim, sen o musun? Hey, kendine gel, sus, dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse, dedim, işte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak, dedi bir ses, seninle ne gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigar, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kah takılır uzaktan bir belanın sesine, kah yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

de tütüyorsun vuslat gecesi gibi. Gözümde tütüyorsun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine, şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Mekke'ye yöneliyordu. Hudeybiye anlaşmasını Mekke müşrikleri ihlal etmişlerdi. Anlaşmayı bozmuşlardı ve 20 insanın canına kıymışlardı. Huzalılardan 20 insan öldürülmüştü. Bunun bedelsiz kalması düşünülemezdi. Bu alayın arkasında da Mekke müşrikleri vardı. Artık anlaşma bitmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemize yola çıkacağını, yol hazırlıkların yapılmasını beyan buyurdular. Hazreti Ayşe annemiz nereye gideceğini sordu. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam sükutu tercih ettiler. Cevapsız bıraktılar. Ayşe annemiz biraz hayret etmişti ama ısrar etmedi. Az sonra hane-i saadete Hazreti Ebubekir Efendimiz geldiler. Kızından Peygamber Efendimizin bir sefere çıkacağını öğrendi. Kızına Resul-i Ekrem Efendimizin nereye gitmek istediğini sorduğunda Hazreti Ayşe annemiz bilmediğini söyledi. Ebubekir Efendimizin garibine gitmişti. Bunda ileri boyutta bir anlam vardı, bir önem vardı. Ebubekir Efendimiz Resul-i Ekrem Efendimize geldi ve nereye sefere çıkılacağını sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sükut ediyordu. Ebubekir Efendimiz birçok bölgenin ismini sayıyordu. Özellikle Suriye bölgesinden isimler sayıyordu. Zira o tarafa gitme ihtimali daha kuvvetli gözüküyordu. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam sayılan yerlerle ilgili olarak daima hayır diyordu. Ebubekir Efendimiz Mekke'ye hiç ihtimal vermediği için orayı dillendirmiyordu. Bir hayli isim telaffuz ettikten sonra Kureyş'in üzerine mi diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet buyurdular. Ve Kureyş'in üzerine gideceğim. Fakat bunu gizli tut, kimseye söyleme. Ebubekir Efendimiz şaşırıyor ve ey Allah'ın peygamberi, Kureyş'le bir anlaşmamız var. Peygamber Efendimiz, sen herhalde onların Huzalılara yaptıklarını duymamışsın. Onlar anlaşmayı bozdular. Anlaşmaya ihanet ettiler. Ben onlarla savaşacağım. Fakat bu söylediklerimi gizli tut. Kimseye bir şey söyleme buyurdu. Peygamber Efendimiz Müslümanların harekat için hazırlanmalarını beyan etti. Medine çevresindeki bütün Müslüman kabilelere haber gönderildi. Onların da hazırlanmaları bildirildi. Civar kabilelerden Mekke'ye akın akın gelmeye başladılar. Diğer kabileler de İslam ordusuna yolda yetişeceklerini bildirdiler. Medine'ye gelen kabile birlikleri seferin nereye olduğunu soruyorlardı. Ama bunun cevabını kimse bilmiyordu. Bilen bir iki kişiydi. Ama onların söylemesi de mümkün değildi. Ki kimlerin bildiği de bilinmiyordu. Bilenler arasında muhtemelen Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Zira Ömer Efendimiz küçük bir birliğin komutanıydı. Vazifesi Medine'den hiç kimsenin ayrılmasına izin vermemekti, yol vermemekti. Bütün mesele Mekkelilerin asla haberdar olmamasıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'nin kan dökülmeden fethedilmesini murad ediyordu. Bu nedenle Mekke müşriklerinin İslam ordusunun harekatından haberi olmamalıydı. Resul-i Ekrem bu konuda yüksek bir duyarlılık gösteriyordu.

0: Harekat büyük bir gizlilikle yürütülüyordu. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Katade bin Rabi komutasında 8 kişilik bir birliği keşif kolu görünümünde kuzeye gönderiyordu. Suriye tarafına gönderiyordu. Mekke'nin aksi istikametine. Böylece Mekke akıllara bile gelmeyecekti. Hazırlıklarını yapan İslam ordusu büyük bir ihtimalle Suriye tarafına gidileceğini sanıyordu. Mekke fethine bu denli gizlilik içinde hareket edilirken Hazreti Hatip bin Ebi Belda vahim bir yanlış yapıyordu. Kalbindeki aile sevgisi onu alabora ediyor ve unutulmayacak bir yanlışa giriyordu. Medine'den Mekke'ye giden bir kadına gizlice mektup veriyor ve kadından bu mektubu Mekke'nin liderlerinden birine vermesini istiyordu. Kadın mektubu alıyor, saçları arasına yerleştiriyordu ve Mekke'ye yolculuyordu. Rahman-ı Rahim vahiy meleğiyle bu gizli cereyan eden hali Resul-i Ekrem Efendimiz'e bildirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Miktat Efendilerimizi hemen yanına çağırtıyor, derhal yola çıkmalarını, Zulhuleyfe yakınlarında bir kadının Mekke'ye gittiğini, üzerinde mektubun bulunduğunu, mektubu alıp getirmelerini istiyordu. Üç sahabi Mekke'ye doğru süratle hareket ettiler. Zulhuleyfe'ye vardıklarında bir kadının Mekke'ye doğru yolculuk ettiğini gördüler ve kadına yetiştiler. "Dur bakalım ey yolcu," dediler. "Tek başına giden bir kadından ne istersiniz?" "Taşıdığın mektubu almaya geldik," dediler. "Yanılıyorsunuz. Ben mektup taşımıyorum." "Hayır, yanılma yok. Mektubu bize vereceksin ve sen yoluna devam edeceksin." Kadın kendisinde mektubun bulunmadığını ısrarla dile getirdi. "Hele şu hayvandan in bakalım," dediler. Kadın indi. Eşyaları arandı ama mektup yoktu. Kadın, "Görüyorsunuz mektup yok. Şimdi bırakın da yoluma devam edeyim," dedi. Hazreti Efendimiz, "Resulullah Efendimiz yanlış haber vermedi. Sen o mektubu çıkarmazsan bu defa elbiselerini arayacağım. Mektubu bulunca da kılıcı tepene indireceğim." Hazreti Efendimiz kadına doğru bir iki adım attı. Bir eli de kılıcındaydı. Kadın işin ciddi olduğunu anlayınca "Siz arkanızı dönün," dedi ve saçları örgüsünün içinde sakladığı mektubu çıkardı verdi. "Haydi bakalım, canını kurtardın, bin hayvanına yoluna git," dediler. Mektubu Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Mektup açıldı ve okundu. Mektupta Hatip bin Ebu Belta'dan Kureyş büyüklerine: "Haberiniz olsun ki Allah'ın Resulü karşı koyamayacağınız orduları sizin için hazırlamaktadır. Tedbirli olunuz," diyordu mektupta. Hemen Hatip bin Ebu Belta'ya çağrıldı. Hazreti Hatip mektubu yazdığını itiraf ediyordu. Peygamber Efendimiz "Niçin böyle bir şey yaptın ey Hatip?" diye sordu. Hatip radıyallahu anh "Ey Allah'ın peygamberi, hakkımda hüküm verirken acele etme. Ben aslında Kureyşli değilim. Sonradan gelip Kureyş'e yamanmış bir kişiyim. Muhacirlerden her birinin Mekke'de akrabası var. Orada bulunan aile efradını ve mallarını koruyabilirler. Halbuki benim böyle bir imkanım yok. İstedim ki bu mektup ile durumu bildirip onlara bir iyilik yapmış olayım. Bunun karşılığında onlar benim ailem ve malımı korusunlar. Fakat ben bu hareketimi dinimden döndüğüm için yapmadım. İslam'ı bırakıp küfrü tercih ettiğimden dolayı yapmış da değilim. Maksadım Allah'a ve Resulüne ihanet etmek değildir," dedi. Peygamber Efendimiz "Arkadaşınız doğru olanı söyledi," buyurdu. Öbür tarafta kurulmuş bir zemberek gibi duran Hazreti Ömer Efendimiz vardı. "Ya Resulallah," dedi, "bana izin ver de şu münafığın boynunu vuruvereyim." Hazreti Ömer Efendimiz bu sözleri söylerken Gözlerinden öfkenin kıvılcımları saçılıyordu. Peygamber Efendimiz ise o Bedir harbinde bulunmuş bir kişidir. Allahu Teala onlara bakıp canınızın istediğini yapın, sizi bağışladım dediğini bilmiyor musun buyurdu. Bu sözler Hazreti Hatip bin Ebi Belta'nın kalbindeki ağırlığı alıverdi. Sanki bütün dünya üzerine çöküyordu. Bu ağırlığın altında ezilecekti. İki dünyası da bitiyor gibiydi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri tam bir can simidi oluverdi. Onu sahili selamete çıkartıyordu. Sanki yeniden doğuyordu. Az sonra Peygamber Efendimiz'in halinde vahyin geliş halleri belirmeye başladı. Sesler kesildi, dikkatler bütünüyle gelen ayetlere çevrildi. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Sizler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden onlara sevgi gösteren kimse şüphesiz doğru yoldan sapmıştır. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse sizin düşmanınız olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülük yapmak için uzatırlar. İnkar ederek kafir olsaydınız diye arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size kıyamet gününde bir fayda vermezler. Allah onlarla sizin aranızı ayırır. Allah sizin yaptıklarınızı görendir buyuruluyor. Yine Mümtahane suresinin 8. ve 9. ayetlerinde müşriklerin durumlarına ilişkin, din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı Allah yasak etmez. Allah adalet üzere hareket edenleri sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir buyuruluyor. Yürüyen hayatta net ve berrak olarak gördüğümüz bir husus vardı. Derin küfrün içinde olanlar Allah'a ilişkin derin bir düşmanlık içinde oluyorlardı. Varlıklar alemi kendi kendine işleyen bir alemdi. Varlıklar aleminde Allah görünmüyordu. İnançlı insanlar varlıklar aleminde olmayan bir şeyi varsayıyorlardı. Bir de onun hükümlerinden bahsediyorlardı. İşte bu küfrün zifiri karanlığında olanların asla kabullenmedikleri bir şeydi. Allah'a ve Allah'a inananlara ileri boyutta nefretleri, kinleri vardı. Asıl mücadele bunlarla oluyordu. Küfrün yolunda olanlarla imanın yolunda olanlar arasında daima soğuk savaş vardı. Yer yerde şiddetli sıcak savaşlar oluyordu. Müminlerin bunlara meyletmeleri, sevgi sunmaları tam bir aldanıştı. Kendi kendilerini kandırmaktı. Onlar müminleri ablukaya alırlarsa acımasız zulümler, işkenceler yaparlardı. Toplu katliamlara mahkum ederlerdi. Ellerinden geleni arkalarına bırakmazlardı. Ama bir de kendi halinde olan küfür yolunun yolcuları vardı. Kimseye kötülük yapmıyorlardı. Müminlerle savaşmıyorlardı. Aynı coğrafyada, aynı vatanda yaşamaktan rahatsız değillerdi. Müminlerin aleyhine kumpaslara girmiyorlardı. Müminler böyle insanlara daha bir âli cenap davranırlardı. Onlara faydalı olmaya çalışırlardı. Onlara en ufak bir kötülük gelsin istemezlerdi. Onlar için kalplerindeki en belirgin düşünce hidayete ulaşabilmelerini niyaz etmek olurdu. onlar hakkında hayır düşünürler, hayır dilerlerdi. Fıtratlarını bataklara düşürmeyenlerle belli bir uyum sağlamak mümkün olabilirdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Radyomuza Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Hazer kıl, kırma kalbin kimsenin, cananı incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-ı ışkıda biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan eğer aşık isen yâre, muhabbet camını nuş et asıl mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, kendin salma efkare. Düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pâkü tahirken. Güvenme malı mülkü, mansıbın ifnası zahirken. Nic oldu malı Karun'un, felek bağında vafirken. Nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahil-u nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana düşmez şadühandanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur, daim perişanlık. Bir işi etme kim, gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben irfanım deyu, her yerde kendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersin Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Celisi meclisi ehli hakikat ol, firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevrü cefa ederse bir kez inkisar etme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın. Eser yerler yerinde haniya tahtı Süleyman'ın. Yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir fayda yoktur, bilirsin halkı gıybetten. gözün aç, alemi bir bir geçirsen çeşme ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi kıyametten. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hakikat bahrinin gavvası ol, terki mecaz eyle. Çıkar ha alma mazlum ahını, sen ihtiraz eyle. Çekil semti Habibe ey gönül, azmi Hicaz eyle. Yüzün tut haki payine, heman arz-ı niyaz eyle. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. İncitme, incitme.

Söz ve besteleri İmam Hatip Camiası'nın katkılarıyla oluşan bu kaset, kuruluşundan bugüne dek İmam Hatip okullarına emeği geçen Necip milletimize idareci, öğretmen ve öğrencilere ithaf olunur.

0: Aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini, bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün, artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek, mazluma, acize kol kanat germek, düşman için onu savaşta görmek, en feci ölümdü her bölüğünde, kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman, sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü, beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki, Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı, bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek, zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref, Hakk'ın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün, garipti Müslüman, yılgın ve üzgün, ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular, İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi, kelle koltuğunda cihad ederdi, bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim, kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik, İzin vermez surda açılsın gedik, bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor, neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları, söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları, her mevsim onlara ölüm getirdi, o şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne, aldırmaz mücahit bakar yeküne, düşmanın simsiyah ense köküne, iner eğri kılıç bembeyaz iner, bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler, bu bir pazardı, yiğitler mızrakla yazı yazardı, karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit, hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri, Estikçe titriyor gönül telleri. Fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri. Sağdan hamle yapıp sol dönüşleri. Bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri. Kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı. Korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu. Kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı. Niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı. Kükreyen canavar görünce susar. Aslan bile olsa korkudan pusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar. Özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?
1: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diye geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem deli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

kullar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban, gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yârimi sarmağa senden özge el, yarama sevdiğim sarmağa sen gel. Dilde de, canda da yok başka emel. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, Dide'den akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Da mahzun küfi, ruhumda buz yangını. Söyle bu ne hal sufi, söyle, söyle bu ne hal sufi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuzu anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri salih kullarından eylesin. Bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, hayatın her alanında o sünneti yaşayan kullarından eylesin. Ve Peygamberimizin şefaatine da bizleri nail eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmus sufufe, safları tamamlayın. Fe inni araküm halfe zahri, muhakkak ki ben arkamı da görüyorum. Tabi daha önceki sohbetlerimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi Allah-u Teala peygamberimize özel mucizeler vermiş. Zaten mucize nedir? İnsanın aklının almadığı, aklın böyle mafsalların sığmadığı şeye mucize denir. Zaten akıl alsa o mucize olmaktan çıkar ki Allah-u Teala peygamberlerine bu tür güzellikler, özellikler vermiştir. Peygamberimizin de birçok mucizeleri vardır. İşte bu da peygamberimizin mucizelerindendir. Allah-u Teala ona böyle bir şekilde bir mucize vermek suretiyle arkasında görebiliyor. Bir kısım alimler nasıl iki gözü önde varsa arkada da, omuzların üzerinde de ve omuzları hizasında da böyle kalbinin hizasında da kalp gözü var, kalp gözüyle görüyor gibi açıklamalarda bulunmuşlar. Fakat biz anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala birçok şeyleri gösterebiliyor ve gösterir de Allah-u Teala güç ve kudret sahibidir. Burada ne diyor Peygamberimiz? Safları tamamlayın. Çünkü saf çok önemli ki Peygamberimiz başka bir hadis-i şeriflerinde insanlar ezan ve ilk safta var olanı bilselerdi, onun rahmetini, bereketini, güzelliğini bilselerdi, kura çekmekten başka çare bulamasaydılar kura çekerlerdi. Yani bu kadar değerli. Hani görüyorsunuz insan bir ev alacak, kura çekiliyor, heyecanla bekliyor, böyle coşku içerisinde bekliyor, çıktığı zaman kendini kaybediyor, çıkmayan da ne kadar üzülüyor değil mi? Düşün yani birinci saftaki değer, kıymet ne kadar büyük. Bunu da ona göre değerlendirmek ve birinci safta yer almaya çalışmak çok önemli. Geldiğimiz zaman ne yapacağız? Her zaman safları doldurmaya çalışacağız. Birinci safta boş varsa hemen oraya gireceğiz. Sonra ne yapacağız? Boşalan yeri arkadaki düzeltecek, oraya gelecek. Saflar düz, sık ve boş olmayacak şekilde o namazı daha da güzel, daha da düzgün bir hale getirmiş olacağız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ön saf için 3 kez, ikinci içinse 1 kez mağfiret dilerdi. Düşünebiliyor musunuz? Ön safa geçtiğiniz zaman 3 kere mağfiret alıyorsunuz. Peygamberimiz sizin için duada bulunuyor. Arka bir safa geçildiği zaman da onlar için de 1 kez mağfirette bulunuyordu. Böyle de bir güzellik var ki Peygamberimiz yine şöyle buyuruyor. Safta bir aralığı kim doldurursa, baktınız boşluk var, geldiniz. Hemen ne yapacaksınız? Boş safı doldurmaya çalışacaksınız. Böyle yaparsa bir kimse diyor, Allah bu sebeple onu bir derece yükseltir. Hani namaza daha başlarken dereceniz yükselmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve melekler tarafından dua edilmiş bir şekilde namaza başlamış oluyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Bu nedenle gerçekten günümüz insanlarına dikkat ediyoruz. Saf konusunda çok böyle tembel davranıyorlar, lakayt davranıyorlar. Efendim böyle arkalar dolu, önler boş, ön safta boş oluyor, kimse geçmiyor. Bu tür davranışlardan sakınalım. Devamlı ön safa doldurmaya çalışalım. Safları düz yapalım, düzgün olsun. Çünkü bu namazın güzelliklerindendir. Ve rükuyu da, secdeyi de ne yapacağız? Tam yapacağız ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle namazda çıkmış, mescitte oturuyor. Sonra bir adam içeri giriyor ve namaz kılmaya başlıyor. Rükû ve secdelerini öyle yapıyor ki adam çok hızlı böyle. Ya hani var ya bazıları nasıl yattı, nasıl kalktı anlayamıyorsun. Bazen kendi kendine düşünüyor insan, bu nasıl tesbihleri söyledi. Öyle hızlı kılıyor, böyle gagalarcasına yapıyor secdelerini ve rükûlarını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada o adamı izliyor. Böyle ona bakıyor. ve sonra şöyle buyurdu. Şu adamı görüyor musunuz? Ölse karganın kanatlı gagalaması gibi gagaladığı için Muhammed milleti üzere ölmüş olmaz. Allah korusun. Bakın bu şekilde böyle gagalarcasına namaz kılanların durumu nasıl? Ve ne diyor? Bakın karganın kanatlı gagalaması gibi gagaladığı için Muhammed milleti üzere ölmüş olmaz. Allah muhafaza buyursun. Böyle namaz kılıp rükusunu ve secdesini tam yapmayan, secdelerini gagalarcasına yapan kimse aç olduğu halde bir ya da iki tane hurma yiyen fakat açlığını yatıştırmayan kimse gibidir. Yani demek ki namazın huşunu alamıyor, namazın bereketini alamıyor, namaz da istenilen seviyeye gelemiyor bu insan. Böyle namaz kıldığı zaman. İşte biz müminler namaz büyük bir ibadet. Namazı ta abdest alırken başlayacağız. Özen ve itina ile namaza başlarken yine aynı şekilde safları sık tutacağız, ön safı dolduracağız. Namaza başladığımız zaman da gerek rükuda gerek secdede gerekeni yapacağız. Tadili erkene riayet edeceğiz ki namazımız tam olsun, mükemmel olsun, düzgün olsun, Allah indinde kabul olsun. Böyle gagalarcasına olduğu zaman da böyle bir tehdit söz konusu, Allah bizleri muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Etimmül vudu'e, abdesti tam alın, abdesti tamamlayın. Veylün lil eqabi minen nar, ateşlerden o topuklara vay haline, o topukların vay haline diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Allah bizleri muhafaza buyursun. Demek ki safları tam düzgün yaptığımız gibi, secdeleri, rükuları tam yaptığımız gibi işin başı olan, çünkü namazın anahtarı nedir? Abdesttir. Abdestsiz namaz olmaz. Temizlik olmadan namaz olmaz. O yüzden namazı başlamadan önce abdestsizse bir insan abdest alması gerekir. Abdesti de nasıl alacak? Tam düzgün alacak. Böyle gereği gibi yerine getirecek. Başta daha tuvaletten çıktığı andan itibaren dikkat edecek. Abdesti almaya başladığı zaman ne yapacak? Ellerini yıkayacak. Niyet edecek. Besmele çekecek. Ondan sonra dişlerini misvaklayacak bir misvakla. Değil mi? Bunlar hepsi abdestin güzelliklerindendir. Mümkün mertebe abdest esnasında konuşmayacak. Dünya kelamı konuşmamaya gayret gösterecek. İşte ellerini yıkayacak. Ağzına 3 kere su verecek. Burnuna 3 kere su verecek. Ağız ve burun temizliğini güzel bir şekilde yapacak. Sonra ne yapacak? Yüzünü yıkayacak. Böyle bu saç bitimi olan alının olduğu yerden ta çenesinin altına kadar ne yapacak? Güzel bir şekilde buraları böyle kulak diplerine kadar ne yapacak? Güzel bir şekilde yıkayacak. 3 kere yapacak. 3 kereden fazla da yapmayacak. Sonra sağ kolunu yıkayacak ta dirseklere kadar. Güzelce böyle eliyle de güzelce suyun gitmesine yol yapacak. Ondan sonra sol elini yıkayacak. Sonra ne yapacak? Başını mesedecek. Kaplama mes diyoruz buna. Sünnet olan odur nedir? Böyle önce iki elini böyle açacak. Böyle arkaya doğru mesini yaptıktan sonra ensesine kadar gidecek. Ensesinden sonra da ne yapacak? Tekrar öne doğru getirecek. Bu şekilde mesi de yapmış olacak. Sonra da ne olacak? Ayaklarını yıkayacak. Önce ayaklarını yıkarken sağ ayaktan başlayacak. Ve eftel olan nedir? Sol elle yıkamasıdır. Ne yapacak? Ayak parmaklarını böyle güzel bir şekilde hilalleyecek. Oraları yıkayacak. Ve topuklara geldiği zaman da oraları bir daha güzel yıkama gayreti içerisine girecek ki oralara su tam gitmeyebilir, tam yerleşmeyebilir, su yayılmayabilir. Bu nedenle kişi ne yapacak? O bölgeyi de böyle eliyle güzel bir şekilde meshetmek, böyle yedirmek suretiyle sibak diyorlar. Nedir? Boyama. Siz nasıl bir yeri boyuyorsunuz? Böyle her yere badana yapıyorsunuz, her yerine ulaştırıyorsunuz. Aynı şekilde abdest alırken de yıkanması gereken bütün azaları en uygun bir şekilde yıkamaya çalışacaksınız ki demek ki insanlar acele ediyor. İşte yüzünü yıkıyor, elini yıkıyor ama ayağa gelince böyle suyu döküp gidiyorlar, yıkamıyorlar. Bu şekilde bir hal görünce onlara uyarıda bulunuyor. Abdesti tam alın, abdestinizi tamamlayın ve topuklara da dikkat edin. o topuklara da veil olsun, ateşten veil olsun diye ne yapıyor? Buyuruyor. Tabi veil ne demek? Yazıklar olsun manası da var. Veil cehennemde bir çukurun adı da. İşte Allah korusun, bir kimse abdeste gereken ihtimamı göstermezse, abdesti gereği gibi almazsa, o zaman ne olur? Cehennemde bir derede yanma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Bu iki mana da var. Biz ne diyoruz? İki manayı da göz önünde bulundurmamız lazım. Ha, yazıklar olsun, veil olsun. Bir de nedir? O çukurda yanma gibi bir tehlike var. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle topuklar noktasında daha da hassas olmak gerekiyor. Ayakları güzel bir şekilde yıkamak gerekiyor. Baştan savma iş yapmamak lazım. Çünkü mesela ne diyor alimlerimiz? Böyle yüzüne böyle suyu çırpmayacaksın böyle. Bu şekilde abdest almak da mekruh. Güzel bir şekilde böyle yüzüne getirip koyacaksın. Böyle yüzünü iyice yıkayacaksın. Yine ellerini yıkadın, kollarını yıkadın, ayaklarını yıkadın. Aynı şekilde böyle güzel bir şekilde yapacaksın. Bunlara dikkat edeceksin. Bunlar nedir? Hepsi namaza başlamadan önce abdest almak gerekiyor. Bu da nedir? Abdestin edebindendir. Abdestin sağlam olursa namazın da daha güzel ve sağlam olur. Bu şekilde hepsi birbirini tamamlamış olur. Allah-u Teala Peygamberimizin bu hitabından bizleri muhafaza buyursun. Bu nedenle ayaklarımızı da yıkarken güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde yıkayalım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etallahu azze ve celle bi abdin min ibadihi. Allah-u Teala kullarından bir kulu ne yaptı? Geldi ve ona getirildi. Atahullahu malen. Allah-u Teala ona mal vermişti. Güzel güzel mallar vermiş Allah-u Teala. Fekale lehu. Allah-u Teala ona soruyor. Mâze amilte fid dünya. Sen dünyada ne işler işledin? Fekale mâ amiltu. Diyor ki Allah'ım ben dünyada fazla bir iş yapmadım. Min şeyin, yani böyle elle tutulur, gözle görülür, böyle sen huzuruna geldim ama böyle acziyetini de bildiriyor. Ben diyor böyle yapacak bir şey yapmadım. İlla enneke ateyteni malen. Muhakkak ki sen bana bir mal verdin. Fekuntu ubayi'un nase. Ben bu malı insanlara satacağım zaman ve kâne min huluki, benim ahlakımdan idi. En uyessere alel musiri. Böyle bir insana kolaylık sağlamak benim kendi ahlakım olmuştu. Ticarette bunu yapıyordum. Zorlaştırmıyordum ve kolaylaştırıyordum. Ve unzirul musire, böyle zor olan bir insanı da bekliyordum. Yani ona süre veriyordum, mühlet veriyordum. Bu şekilde bir ticaret yapıyordum. Yani insanlara hep kolaylık sağlıyordum. Zor durumda olanların halini gözetiyordum ve sıkıntıda olan insanlara da yardımcı olmaya çalışıyordum. O insanların üzerine gitmiyordum. Yani alışverişim bunun üzerineydi. Hani insanlara sıkıntıya sokmuyordum, insanlara kolaylık sağlıyordum. Ödemeyecek durumda olana da süre veriyordum. Bu şekilde bir ticaret yapıyordum diyor ve bu şekilde huzuruna geldim. Fazla da benim bir amelim yoktu diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bu insanın durumunu anlatıyor. Bu şekilde dedikten sonra Allah-u Teala da kâlallahu teâlâ, Allah-u Teala ona şöyle dedi. Ene ehakku bizzâlike minke tecevvezu an abdi. Madem ki sen kullarıma karşı böyle müsamahakar davrandın, güzel davrandın, kolaylıkla muamelede bulundun, o zaman ben sana İyi davranma noktasında ve seni mükafatlandırma noktasında daha hak sahibiyim diyor. O insanı mükafatlandırıyor. O insana Cenab-ı Allah güzel güzel mükafatlar veriyor. İşte değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde tüccarlara, esnaflara, ticaretle uğraşan insanlara güzel bir yol gösteriyor. Az bir amelle çok çok şey kazanmanın, Allah-u Teala'nın mağfiretine uğramanın yolunu gösteriyor. Demek ki ticarette doğru olmak gerekiyor. Dürüst olmak gerekiyor. Çünkü ticaret her alana girmiş vaziyette. Hepimiz bir şekilde bir ticaretin içerisindeyiz, değil mi? Burada dürüstlük önemli. İki, sattığımız, aldığımız mallar helal olacak bir kere. Haram olanlar olmayacak. İçkiydi, puttu, leşti. Günah olan işlerin alım satımı, kumar eşyalarıydı. Bunlar olmayacak. Bununla birlikte alışverişlerde özellikle devamlı söylüyoruz. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz hataya düşmemeleri için ticaret hukukunu bilecekler. İslam ne getirmiş, alışverişte ne var, hangi tür alışverişler yapabilirsiniz, ne şekil olması lazım, bunları bilmesi lazım. Çünkü ilmihal, bunları bileceksiniz. Hazreti Ömer diyor, ticareti bilmeyen, İslam'ın hukukunu bilmeyen diyor, pazarımızda ticaret yapmasın. Hazreti Ali aynı şekilde diyor, niye günaha düşebilirler, faizin içerisinde düşebilirler diyor. Bundan dikkat edeceğiz. Bununla birlikte karşıdaki insanın zor durumunu kollamayacağız. Zor bir halde ise elimizden geldiği kadar imkanımız ölçüsünde iyilik yapmaya çalışacağız. Kolaylık sağlamaya çalışacağız. Zor durumdaysa yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun hem dünyada bereketini görürüz inşallah ve hem de ahirette hesap günü peygamberimizin de buyurduğu gibi kul ne yapacak? Allah-u Teala'nın huzuruna bir fazla bir amelimle gelmedim ama alışverişimde kolaylık yaptım. Zor durumda olana yardımcı oldum, süre verdim. Ben sadece bununla geldim diyor ki Allah-u Teala da, madem ki sen benim kullarıma bu şekilde muamelede bulundun, ben iyilik yapma noktasında, mükafat verme noktasında daha hak sahibiyim diye o kişiye ne yapıyor? Mükafatlarda bulunuyor, affediyor, mağfiret ediyor. Önemli olan da zaten orada affedilme, orada mükafatlanma. İşte bunu sağlama, işte hasreten ticaretle uğraşan kardeşlerimiz bu noktada dikkat etsinler. Diyebilirler hocam suistimal edilebilir ama suistimale de uğramadan elinizden geldiği kadar bu tavsiyeleri yerine getirirseniz güzel olur, bereket olur, iyilik olur, rahmet olur. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mecid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefid eylesin, istifade edebilenlerden, faydalanabilenlerden eylesin. Amin. El-Mecid fiilleri, işleri güzel, lütuf, keremi çok, şanı büyük, yüce, kadri çok büyük, medih ve övülmesinde ortağı bulunmayan demektir. Hud suresi. Melekler dediler, sen Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Ey ev halkı, muhakkak ki o hamiddir, meciddir. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Fatiha suresi ile başlar, Felak ve Nas sureleri ile sona erer. Yüce Rabbimiz ile konuşmak istediğimizde onun muhteşem kitabına yönelir, Kur'an-ı Kerim'i dilimizle, gözümüzle, gönlümüzle, kalbimizle okuruz. Allah Celle Celaluhu şanı öylesine büyük olan bir Rab'dır ki kelimeler onu anlatmakta yetersiz kalır. Övgüler onadır, yalnız onadır. Ama lügatlerdeki kelimeler onu sena etmekte aciz kalmaktadır. O Celle Celaluhu alemlerin Rabbi, arşın ve kürsünün sahibidir. O Celle Celaluhu sabahın ve gecenin Rabbidir. O Celle Celaluhu yerlerin ve göklerin Rabbidir. Meleklerin ve cinlerin Rabbidir. Güneşin, yıldızların ve galaksilerin Rabbidir. Denizlerin ve okyanusların Rabbidir. Kehf suresi. De ki, eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak tükenecekti. Bir mislini daha yardımcı getirsek bile. Cinler bile, doğrusu Rabbimizin şanı çok yüksektir derken, biz ey Rabbimiz seni övebilmekten, şanına layık bir şekilde seni övebilmekten, anlatabilmekten aciziz. Bilebildiğimiz ve şükürden dahi aciz kaldığımız tek şey, senin kulun olarak yaratılmış olmaktır. Yapabildiğimiz tek şey de, adı göklerde Ahmet, yerde Muhammed olan sallallahu aleyhi ve sellem Habibini, iki cihan sultanı peygamberini Ahzab suresinde övdüğün gibi, gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Ey Rabbimiz!
sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi överek, ona uyarak senin rızanı kazanmak istiyoruz. Bu yolda nefislerimizi bize musahhar kıl ve bize kolaylıklar ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamın âline rahmet ettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yüce olansın. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamın âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun âline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. El-Ba'if Celle Celaluhu. El-Ba'if, kullarını gafletten uyandırmak için onlara peygamberler gönderen, elçilerle ve gönderdiği kitapları ile ruhları uyandıran, kıyamet gününde ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkararak yeniden hayata döndüren demektir. Hac suresi. Muhakkak kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Aziz kardeşlerim, imanın 6 şartından biri de öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak, ahiretin varlığını kabul etmek ve dünya hayatını ahirete hazırlanarak geçirmektir. Yani dünyayı ahiretin bir tarlası bilmek, orada biçeceğimiz şeyleri burada ekivermektir. O Celle Celaluhu, Melik ve Alim, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz, kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, yani mükafat ve cezayı anlatmak ve dünya hayatında salih ameller işlemeyi öğretebilmek ve eğitebilmek için aralarından seçtiği kullarını peygamber olarak göndermiş ve vazifelendirmiştir. Her peygamber aleyhimusselam, selam onların üzerine olsun, amin, sadece kendi ümmetine gönderilirken, ahir zaman nebisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa ve cinnilere hidayet rehberi olarak gönderilmiştir. Yüce Rabbimizin kulum ve Resulüm diyerek şereflendirdiği, o insanların ahlakça en üstünü, iki cihan serveri, Hatemul Enbiya olan Allah'ın Habibine ümmet olmak şerefi bize yeter de artar bile. O sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamberdir ki bütün yeryüzü ona mescit kılınmış. Mekke
o mescidin mihrabı, Medine ise minberi olmuştur. Hayatı ve ahlakı Allah ilminin, yani Kur'an-ı Kerim'in açıklaması ve uygulaması niteliğinde olan o sultanlar sultanı, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş ve kıyamete kadar gelecek tüm iman ehline imam olmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem, ırk, dil ve renk ayrımı olmaksızın bütün insanlara hitap etmiş. İnsanların üstünlüğünün renk ve dilde olmadığını, ölçünün sadece takva olduğunu kalplere nakışlamış, bütün peygamberlerin reisi, bütün evliyanın efendisi, gelmiş geçmiş bütün enbiya ve evliyadan oluşan manevi zikir halkasının ser zakiri ve baş tacı kılınmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kalplerin sevgilisi, akılların yol göstericisi, nefislerin terbiyecisi olmuştur. Allah Celle Celaluhu el-Ba'istir. Kullarını irşad için peygamberler gönderen, bizlere nurunu, peygamberini, Habibini hediye eden, bizleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile şereflendirendir. Ali İmran Suresi. Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara onun ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Salat ona, selam ona, binlerce ihtiram ona. Rabbimiz ona ve âline ümmetinin hasenatı adedince salat ve selam eyle. Amin. Allah Celle Celaluhu el-Ba'istir. Peygamberleri eliyle kitaplar göndermiş, kullarının dünya hayatını en güzel şekilde geçirebilmeleri için kişisel ve toplumsal kurallar koymuş ve bunlara uyulmasını emretmiştir. Lokman Suresi. Elif Lam Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Aziz kardeşlerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, muhteşem kainat kitabının bir tercümesi, arz sayfalarına ve gök katmanlarına işlenen Esma-i Hüsna hazinesinin keşfi, hadiselerin satırları altına gizlenmiş hakikatlerin anahtarı, şehadet alemi ardındaki görünmeyen gayb aleminden gelen rahmani iltifatların ve ilahi kitabın hazinesi, insanoğlunun yol göstericisi, ışığı, dua kitabı, kulluğun zirvesi olan duanın nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir dualar manzumesidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, emirler, zikirler ve marifet kitabı olarak insan beyninin, ruhunun ve kalbinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir şifa kaynağıdır. El-Ba'istir o Celle Celaluhu. O muhteşem kelamıyla ölü ruhları yepyeni bir aleme dirilterek insanı karanlıklardan aydınlıklara çıkarandır o. Bakara Suresi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ölüler idiniz,
sizleri diriltti, sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Rum Suresi. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ı tanımak ve hayata yepyeni bir pencereyle bakmak, ölü iken dirilmektir. Ancak imanlı, inançlı yaşayanlara diri denilir. Bu dünyayı yemek masası ile sıcak bir yataktan ibaret görenlerin ölüden farkı nedir acaba? Diri olan canlıdır. Koşar, yorulur, sever, üzülür, didinir ve yanındakilere dirilik verir, hayat verir, sevinç ve surur verir. Ölüler ise otlardan beter bir yaşam sürer. Varlıkları ile yoklukları birdir. Sonunda biçilip giderler. Diri olan iz bırakır. Kafir ölür, mümin olur. Kur'an-ı Kerim'e inanan insan muhteşem bir dinamizm yaşamaya başlar. Oturmak yoktur inanan kişiye, yani diriye. İnşirah Suresi. O halde boş kaldın mı, yine kalk, yorul, ancak Rabbine yönel. El-Ba'istir o, Celle Celaluhu. Kurumuş yer küreye yağmurlar gönderip, toprağı dirilttiği gibi, gözyaşı yağmurları ile tevbe eden kullarının, çölleşmiş gönüllerini yıkayan ve onları ruhun düştüğü karanlıklardan tevbe aydınlıklarına çıkararak bambaşka bir boyutta yeniden diriltendir o. Her sene kış geldiğinde bütün tabiatı öldüren ve baharla birlikte bütün canlılara yeniden dirilişi gösteren, böylece kıyameti, haşri ve neşri, ba'su ba'del mevti, ölümden sonra dirilişi anlatan, hal lisanı ile kullarına mevsimlerle ölüm var, hazırlanın diyendir o. Nuh Suresi. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi, sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır. Tegabun Suresi. İnkar edenler kat'iyen diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Zümer Suresi. Ve sura üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defada hep onlar kalkmışlar, bakıyorlardır. El-Ba'istir o Celle Celaluhu. Yüce Allah, ölüleri dirilten ve kıyameti koparıp dünya hayatına son vererek ahiret hayatını başlatacak olandır o. Yasin Suresi. Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı. Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri dedi. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir.
Zilzal suresi. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Yasin suresi. Onlar, eyvah başımıza gelenlere, mezarlarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemiş derler. Allah'ım, sana inanıyor ve sana itaat etmeye çalışıyoruz. Biz ahir zaman ümmeti olarak asırlar ötesinden ölü gönüllerimize bir rahmet yağmuru gibi gelen iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdik ediyor ve gaybi olarak onun bize uzanan elini o celal ile kalktığı zaman ayı ikiye bölen, cemal ile döndüğü vakit Kevser suyu gibi on parmağından su akıtan, avucunda taşların zikre ve tesbihe durduğu o mübarek elini tutuyor, ona biat ediyoruz. Onun bize getirdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ı başımıza ve gönlümüze tac ediyor, hayatımızı onun düsturları ile düzenlemeye çalışıyoruz. Allah'ım, sen bize Kur'an'ı dünyada dost, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sıratta nur, cehennem ateşine karşı siper, cennette de arkadaş eyle. Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuru ile nurlandır. Kabirlerimizden kalkıp huzurunda toplandığımız gün, gizli olan her şeyin ortaya dökülüp, insan için ne bir güç ne de bir yardımcının olacağı gün, bizleri bahtiyar eyle. Amin. Yüzler de var ki o gün nimetlerle mutludurlar, yaptıklarından hoşnut olmuşlardır, yüksek bir cennettedirler, sırrına bizleri de şifayab eyle, bizleri de erdir Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem, bu nirana dayandım ya Resulallah.

Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen runumasın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 27. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال فما خطب

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu anne. Yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde eskiden benim eşimi sanardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, bu bana ne? Hayalin önümde şimdi bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne. Ağlama. Gündür bu nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayizeler alacağım. Dedim ya, okuyorum. Mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımda geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum hani. Biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Ley ley. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, Karayazılı memleketimi de. Hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de Selah şimdi sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun geceden. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur. Babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü gene? Ah anne ya. Unuttum yine evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvaları, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yatılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan serini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum aney. Okuyacağım. Göreceksin bak. Mühendis olacağım. Bizim orada ezogelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Lorke, delil oynanır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar, değil mi hey? Hani yaz geldi mi? Evimizin o küçük penceresine bir çift kusur tutan kuşuk ona. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde stıl suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani ya. Daha neler var neler sana yazamadım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım hani. Urban hani.

Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği. Saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır. Tabağında kırmızı elmaların çürüğü. Yüreğini umutla koyar sabır taşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini. Ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Bilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık. Düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin. Kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin. Dirilişin tahtını devirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül. Kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban. Nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başı.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler atlar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet, işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce, şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği, saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır, tabağında kırmızı elmaların çürüğü. Yüreğini umutla koyar sabır taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini, ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Dilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık, düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin, kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin, dirilişin tahtını devirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül, kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban, nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.